11-31, Ardahan 8-28, Bingöl 20-36, Bitlis 15-29, Elazığ 20-38, Erzincan 18-36, Erzurum 10-30, Hakkari 18-33, Iğdır 19-34, Kars 8-27, Malatya 20-38, Muş 18-33, Tunceli 19-37, Şırnak 26-35, Van 12-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 19-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 23-37, Şanlıurfa 25-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği kayıtlara göre 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11.709.913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. İletişim sadece sözcüklerle değil, işaretlerle de kurulabilir. TRT Akademi bu doğrultuda yeni bir eğitim serisini daha ilgilileriyle paylaşıyor. 20 Temmuz'da Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek olan Türk İşaret Dili Eğitimi, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurmak ve işaretlerin zengin dünyasıyla buluşmak isteyenleri bekliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül erteledi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen 77 yaşındaki Mustafa Elçi, yaklaşık 10 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde televizyon üniteleriyle içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayisi avantajına sahip, dedi. Ve son olarak spor. Sev Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin, kadın voleybol takımı Sev Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak. Milli tekvandocular 20 aylık süreçte uluslararası organizasyonlarda 40'ı şampiyonluk olmak üzere toplam 46 takım kupası kazanırken 800 madalyayı aşan performans sergiledi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23 derece. Atina az bulutlu 27-37. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 25-35. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 24-35. Londra parçalı bulutlu 16-27. Madrid az bulutlu 21-38. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27 derece. Amman az bulutlu 21-35. Bağdat az bulutlu 26-45. Bakü parçalı bulutlu 20-28. Bişkek az bulutlu 25-35. Kerkük az bulutlu 28-43. Kuveyt az bulutlu 34-41. Medine az bulutlu 30-44. Mekke az bulutlu 33-44. Riyad az bulutlu 28-42. Şam az bulutlu 19-29. Taşkent parçalı bulutlu 22-34. Tiflis parçalı bulutlu 17-30. Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece. Cezayir az bulutlu 22-31. Kahire az bulutlu 23-40. Melbourne sağanak yağışlı 8-18. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33. New York az bulutlu 25-34. Sydney parçalı bulutlu 15-20. Washington parçalı bulutlu 24-36 derece. Chaturanga az bulutlu 25-33. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Gümülcine az bulutlu 22-33. Kırcaali parçalı bulutlu 20-32. Köln parçalı bulutlu 17-26. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 24-36. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32. Taraglia az bulutlu 25-34. Balkaneş az bulutlu 25-34. Senica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-34. Gazimagos'a açık 22-34. Girne açık 25-30. Lefkoşa açık 21-31. Güzelyurt açık 18-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyor.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her bölümde çağdaş edebiyatımızın değerli kalemlerinden birini tanıyor ve onun öykülerinden birini birlikte dinliyoruz. Bu akşam sizleri Çorum'un bir köyüne, küçük bir sınıfa ve sessizliğiyle hepimizi düşündüren bir kız çocuğuna götürüyoruz. Hethem Göktürk'ün kaleminden çıkan 3. Hüsran hikayesini sizlerle paylaşacağız. Hikayeye geçmeden önce sizlere yazar hakkında bilgiler aktaralım. Hethem Göktürk 1961 yılında Çorum'un Oğuzlar ilçesi Ağaç Çımı köyünde doğmuştur. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak başlayan hayatı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kadar uzanmıştır. Tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptıktan sonra ticaret hayatına atılmış ama onun asıl tutkusu farklı alanlarda kendini geliştirmek olmuştur. Kaligrafi, bağlama, arıcılık, kısa film ve hikaye yazarlığı bunlardan sadece bazılarıdır. Avrasya Yazarlar Birliği'nin hikaye atölyesi sayesinde hikaye yazarlığına yönelen Göktürk, eserlerinde insanın zorluklar karşısındaki direncini, dayanışmayı ve hayvan-insan ilişkisini ustalıkla işlemiştir. Hethem Göktürk, öykülerinde günlük yaşamın izinden sürpriz olayları ve insan davranışlarını ustalıkla aktaran bir yazardır. Onun eserleri sadece okuyucuyu olay örgüsüyle değil, karakterlerin duygu ve psikolojileriyle de yakalıyor. Kimi zaman kelimeler yetersiz olamaz. Kimi zaman sessizlik de bir hikaye anlatır. Hazırsanız Hülya ile tanışalım. Bu akşam sizleri Çorum'un bir köyüne, küçük bir sınıfa ve sessizliğiyle hepimizi düşündüren bir kız çocuğuna götürüyoruz. Hethem Göktürk'ün kaleminden 3. Hüsran adlı öyküyü Mehtap İnan'ın sesinden dinliyoruz.
1: Çorum'un bir köyüne öğretmen olarak atanmış, 1. sınıflara okutma görevini üstlenmiştim. İlk derste öğrencilerimle tanışırken kara kuru görünüşlü bir kız çocuğuna geldi sıra. Arkadaşları "Öğretmenim o konuşmaz" dediler. Neden? Bir rahatsızlığı mı var? Önceleri konuşuyormuş. 4 yaşından sonra söylemez olmuş. Oldukça düzgün taranmış siyah saçlarıyla zeytin tanesini andıran gözleri ne kadar da uyumluydu. Kızın şirin görünüşü masum duruşunu saklamaya yetmiyordu. Yüzünde sır yüklü bir ifade vardı. Adı Hülya dediler. Hülya tahtaya gelir misin diye seslendiğimde boynunu bükerek biraz da tedirgin bir halde yanıma geldi. Kulakları duyuyordu. Bir çiçek resmi yapar mısın diyerek tebeşiri eline verdim. Kaşla göz arasında bir demet papatya çiziverdi. Babanın adı nedir diye sordum ama cevap alamadım. Sessizliğini bozmadan boynunu biraz daha büktü. Diğer çocuklar "Öğretmenim boşuna uğraşmayın konuşturamazsınız" dediler. Denileni yapıyor, kimden öğrenmişse adını soyadını hatasız yazıyor fakat tek kelime cevap alamadım. Sessizliğini bozmadan boynunu biraz daha büktü. Diğer çocuklar "Öğretmenim boşuna uğraşmayın konuşturamazsınız" dediler. Denileni yapıyor, kimden öğrenmişse adını soyadını hatasız yazıyor fakat tek kelime olsun konuşmuyordu.

Pazar akşamı ziyaretlerine geleceğimi yazarak bir zarfa koydum. Hülya'ya uzatarak, "Bunu dedene ulaştırabilir misin?" diye sordum. Gözlerimin içine bakarak olur gibisinden başını salladı. O hafta boyunca hemen hemen her derste Hülya'yı göz ucuyla takip ederek kendisini daha yakından tanımaya çalıştım. Evlerine gittiğimde kapıyı o açtı. Beni karşısında görünce utangaçlıkla karışık bir sevinç belirdi yüzünde. Dedesi, ninesi ve amcası ayrı ayrı hoş geldiniz diyerek beni içeri buyur ettiler. Evde Hülya'dan başka bir kız çocuğu daha vardı. Kardeşiymiş. Kıvırcık saçlar, simsiyah gözler, ateş parçası yanaklar. Ablasının yanına çökmüş, gözleriyle alttan alta beni süzüyordu. Bakışlarımız kesiştiğinde utanıyor, gözlerini indiriyordu. Adı Hicran'mış. 3 veya 4 yaşında gözüken bu kıza nedense Hicran ismini hiç yakıştıramamıştı. Dedesinin adı Sefa, amcasınınki Ali'ymiş. Tanışma faslının ardından sohbete daldık. Hülya ile Hicran, çocuklar erken yatar diye ikaz edilince ikiletmeden başka bir odaya geçtiler. Bir müddet havadan sudan konuştuktan sonra, belki de yaşça kendime yakın bulduğumdan olacak, Ali'ye, "Hülya derslerde çok gayretli, ödevlerini eksiksiz yapıyor ama bir sıkıntımız var. Kendisini konuşturamıyorum," dedim. "Hocam, maalesef öyle. Biz de çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor." Sohbet Hülya'nın konuşmaması üzerine kayınca dedesinin yüz hatları değişmeye başladı. Belli ki adam sıkıntılıydı. "Belki bir şeyler yapılabilir. Hocam denedik. Birkaç kez doktora götürdük. Sıkıntısının psikolojik olduğunu, özel eğitim alması halinde düzelebileceğini söylediler. Köy yerinde özel eğitim nasıl mümkün olacak ki?" "Ali'ciğim, duyduğuma göre önceleri konuşabiliyormuş. Ne oldu da Hülya böyle içine kapandı?" Bu masum soru odaya derin bir sessizliği sürüklemeye yetmişti. Yaşlı adamın yüz hatlarında beliren sıkıntı oğluna da bulaşmış, nine ise hiç lafa karışmıyordu. Tavırlarından bu konuyu konuşmak istemedikleri belliydi. Birkaç dakika sonra sessizliği bozan ben oldum. "Yanlış anlamayın, çocuğunuza faydalı olabilmek için çabalıyorum," deyince karşılık Ali'den geldi. "Sağ olun hocam, niyetinizi anlıyorum ancak ortada zor bir durum var. Aşılamayacak zorluk yoktur. Paylaşırsak üstesinden gelebiliriz. Hocam, benim anlatmam uygun olmaz. İsterse babam anlatsın," diyen Ali, göz ucuyla babasına baktıktan sonra aradan çekildi. Sefa dayının eli yeleğinin cebindeki sigara paketine gitti. Önce bana bir tane uzattı. "Teşekkür ederim, kullanmıyorum," deyince kendisi de yakmaktan vazgeçti. Çakmakla sigara paketini dizinin dibine koydu. "Kolay değil öğretmen bey," diyerek konuşmaya başladı. "Sizin için kolay olmayan nedir? Sakıncası yoksa dinlemeye hazırım." Önce derin bir ah çekti, sonra sakin bir ses tonuyla söze girdi. "Köse Dağı'nda ata yadigarı bir yaylamız var. Eskiden beri orada sığır besler, geçimimizi sağlarız. Bakımlarıyla Ali mi ilgileniyor? Onun abisi, Bekir isminde bir oğlum daha vardı. Askerlik dönüşü, biraderimin kızıyla ikisini baş gözettik. Reyhan, evlenirken biraz gönülsüzdü. İsteksizliği oğlumdan ziyade köy hayatınaydı. Öte taraftan, Bekir de askerliğini İzmir'de yaptığı için uzaktan gördüğü şehir hayatına imreniyordu. Anlayacağın ikisi de bir an önce köyü terk etmenin hayalini kuruyordu. Hayal etmek güzel de Bekir'in elinden çiftçilikten başka bir iş gelmiyordu. Şehre giderse nasıl geçinecek? Az bir yevmiye karşılığında ancak amelelik yapabilirdi. Sıkıntı çekerler diye düşündüm. Haksız da sayılmazsınız. Gel de sen bunu cahillere anlat. Kira, su, elektrik, yakacak, hepsi parayla. Nasıl geçineceksiniz? Oturun oturduğunuz yerde," diye azarladım. Bu arada Allah nasip etti, torunum Hülya dünyaya geldi. Başta bana hak verir gibi oldular ama birkaç ay sonra yeniden şehir diye tutturdular. Sözlerim kulaklarından çıkıp gitti. Demem o ki öğretmen bey, ikisi bir olup inat ettiler. Bir türlü laf anlatamadım. Reyhan 2'de 1, "Hülya büyüyünce burada okuyamaz, şehre taşınmazsak hepimiz bu dağ başında çürüyüp gideceğiz," diye diklenmeye başladı. "Kızım ne çürümesi? Şehirdekilere belediye yardım etmese çoğu açlıktan kırılır. Allah'a şükür, yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda," diye çıkıştım. Elektrik kurumuna yalvara yakara yaylaya elektrik bağlattım. En iyisinden bir de renkli televizyon aldım. Cep telefonları yeni kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen 2 koyun satıp bir Bekir'e bir de kendime

0: kendimizi aldık. Canları sıkılmasın istiyordum ama ne mümkün. Televizyondaki diziler bizim gelinin şehir tutkusunu büsbütün arttırdı. Sürekli göçelim diye kocasına baskı yapıyor. Oğlan da benden çekindiği için sesini çıkaramıyordu. Bekir karşıma çıkıp bir şey diyemese de iki güne bir yaylayı Ali'ye bırakıp hanımıyla köye geliyordu. Küçük şeyleri bahane ederek tartışıyorlar, sonra zoraki geri dönüyorlardı. Bu arada ikinci kızları dünyaya geldi. Biz çocuğun ismini Ayşe veya Fatma koyalım diye düşünürken gelin ısrarla Hicran olacak dedi. Nitekim onun dediği oldu. 6 ay geçmeden sütüm kesildi, yaylada işim çok, bakamıyorum bahanesiyle bebeği ninesine bıraktı. Bize yük değil, bakarız ama el kadar bebek. Anasını emmek ister. Dediysek de dinletemedik. Yüzündeki gerginlik, hüzne dönüşen Sefa dayı çayından bir yudum aldıktan sonra anlatmaya devam etti. Bir keresinde köyden yaylaya dönerken ikisi yolda kavga etmişler. Ormanın içi ıssız bir yer. Görüp ayıran olmamış. Bekir aklı başına gelince yaptığı hatayı anlayıp eşini baygın bir halde sırtını alarak komşulardan birinin dağ evine kadar taşımış. 2 gün sonra bizim yaylaya varabilmişler. Ali köye döndüğünde baba, abimle yengemin morali çok bozuk, hallerini hiç beğenmedim dedi ama işin ciddiyetini kavrayamadığım için duymazdan geldi. Araya giren Ali, yengemdeki halsizlik ve yüzündeki morluklar bir şeyleri haber veriyordu diye söylendi. Sefa dayı eliyle hanımını işaret etti. Bu kadın ikide bir, herif Bekir'i bir dinle, Reyhan yaylada kalmak istemiyor, gönülsüz işten hayır gelmez dedikçe hayatın zorluklarını ve geçim yollarını zamanla öğrenecekler diye azarlayıp kendisini susturdu. Yine tülbendiyle yüzünün yarısını kapatmış, ağlamaklı bir ses tonuyla kaderleri böyleymiş, ne yaparsın diye teslimiyet gösteriyordu. Sefa dayı çayından bir yudum daha aldı. Bizim biraderin oğlu, gelinin abi, Çorum'da bir otelde katip olarak çalışıyordu. Reyhan biraz da onlarla yakın olabilmek için şehre göçmeye hevesiydi. Bir akşam kardeşim bize çıka geldi. Abi, bugün Çorum'a oğlanın yanına gitmiştim. Reyhan beni cep telefonuyla aradı. Ağlayarak baba beni yayladan al götür diye yalvardı. Kızım yarın geleyim dedim. Yarın gelirsen cenazemi götürürsün deyip telefonu yüzüme kapattı. Gece Çorum'da kalmaya niyetliydim ama içime bir kurt düştü. Duramadım, köye döndüm. Yaylaya gidip bir baksak mı dedi. Bekir'e telefon ederek Reyhan'ı sordu. Ahırdan yeni çıktı, süt pişiriyor dedi. Torunumuz Hülya telefonda dede gel, dede gel diye bağırıyordu. Kardeşime sabah ola hayrola diyerek yaylaya ertesi gün gitmek üzere anlaştık. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Yatakta bir o yana bir bu yana dönüp durdum. Hoca Allahu Ekber der demez fırladım. Namazdan sonra vakit kaybetmeksizin Mahmut'la yola koyuldum. Her zaman birbirimize anlatacak çok şey olan iki kardeş, 1 saat süren yolculuk boyunca tek kelime bile etmedik. Sefa dayı çayını yudumlarken odanın sessizliğini hanımının hıçkırıkları bozuyordu. Ali söze karışmıyor, çayları tazeliyordu. Yayla evinin önünde köpekler karşıladı bizi. O gün köpeklerde bir gariplik vardı. Başka zaman olsa bizi görür görmez koşarak yanımıza gelir, çeşitli oyunlar sergileyerek kendilerini sevdirirlerdi. Bu kez öyle olmadı. İkisi de arkadan sürgülenmiş bulunan giriş kapısının önünde acı acı havlıyorlardı. Bekir, Reyhan diye seslendik, duyan olmadı. Tekrar tekrar bağırdık. Ses veren çıkmayınca birader benden önce davranıp kapıya omuz vurmaya başladı. Bu arada büsbütün huysuzlaşan köpekler hırıltılar eşliğinde kapıyı tırmalıyordu. Mahmut'un 3. omuz vuruşuyla kapı açılınca içeri daldık. Sefa dayı nefesini tuttu, elleriyle alnını ovuşturuyor, yutkunuyor, sözün devamını getirmekte zorlanıyordu. Felaket adım adım yaklaştığını haber veriyormuş ama anlayan nerede? Sağırlaşan kulaklarım duymamış, körleşen gözlerim görmemiş. Yaşlı adam yeleğinin iç cebinden çıkardığı mendille gözlerinde biriken yaşları sildi. Çayı bardakta bekliyor, odada kimseden çıt çıkmıyordu. Allah düşmanıma bile böyle bir acı yaşatmasın diyerek konuşmaya tekrar başladım. Reyhan yanında tüfek, merdivenin dibinde cansız yatıyordu. Ağzından sızan kanlar gömleğini kırmızıya boyamıştı. Kardeşi Mahmut, can paresi kızının üzerine kapanıp "Bahtsız yavrum, sana ne oldu?" diye feryat ederken ben şaşkın bir halde yatak odasına koştum. Bekir'imin dağ gibi bedeni kanıyla allaşan yatağın üzerinde hareketsiz duruyordu. O an üstüme öyle bir ağırlık çöktü ki anlatamam. yığılıp kalmışım. Mahmut ilk şoku atlatınca gelip beni kaldırmış. Ne kadar zaman geçtikten sonra kendime geldim bilmiyorum. İki birader birbirimize sarılarak ağladık, ağladık. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bütün bunlara ben, evet ben sebep oldum. Onlar şehir dedikçe ben yayla diye direttim. İnadıma esir düşüp yavrularımdan oldum. Gözlerinde biriken yaşı tekrar silen Sefa dayının yaşananları aktarırken bir yandan da geçmişiyle hesaplaştığı ortadaydı. Kendini biraz toparlar gibi olunca kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Nice sonra kardeşim de ben de fark ettik ki gözümüzün nuru Hülya ortalarda yoktu. 4 yaşındaki çocuk dağ başında nereye gidebilirdi? Samanlık, ahır, çatı arası, aklımıza gelen her yeri defalarca aradık. Çocuk yoktu. Deli danalar gibi bir o yana bir bu yana dolanıyor, torunumuzu sağ salim bulabilmek için Allah'a yalvarıyordu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyordu. Arayışımız uzadıkça içimizdeki yangın daha da büyüyordu. Kim bilir kaç kez Hülya diye bağırdık. Karşı yamaçtaki kayalar sesimize yankı verdi de yavrucaktan hiçbir ses gelmedi. Sefa dayı elleriyle bir kez daha yüzünü ovuşturarak kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Karşı dağlardan yükselen güneş olanca parlaklığıyla yaylayı aydınlatırken bizim üzerimizde kapkara bir umutsuzluk çörekleniyordu ki kurban olduğum Allah, acımızı hafifletmek için bir hayvanı vesile kıldım. Sarı köpeğimiz koşarak 300 metre ötede dereye gidiyor, havlayarak yanımıza geliyor, gerisin geri yine o tarafa koşuyordu. Dere kenarındaki söğüt ağacının dibinde bulduk Hülya'yı. Elleriyle gözlerini kapamış oturuyordu. Belli ki gördükleri karşısında korkudan dili tutulmuştu. Sefa dayının anlattıkları beni hayretler içerisinde bırakmıştı. Hülya'nın o an yaşadıklarından etkilenmemesi mümkün değildi. Kim bilir nice olumsuzluklar daha vardı küçük kızın görüp de unutamadı. Çocukcağız anne ve babasının acıklı halini görünce şok geçirmiş olmalı dedim. Bahtsız yavrularımız Bekir ve Reyhan bize iki hüsranı birden yaşattı. Ardından Hülya'nın lal olduğunu görünce üçüncü kez yıkıldı. Hüsran üstüne hüsran dedi Sefa dayı. Duyduklarımdan son derece etkilenmiş, evime doğru giderken Hülya'nın tedavisini düşünüyordum. İnsan tükenince de.
1: Sevgili dinleyenler, bu akşam Ethem Göktürk'ün kaleminden 3. Hüsran adlı öyküyü Mehtap İnan'ın sesinden dinlediniz. Bazen sessizlik kelimelerden daha fazlasını anlatır. Hülya'nın sessizliği bize anlamak ve dinlemek için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bugün Ethem Göktürk'ün 3. Hüsran hikayesini paylaştık. Sessizlikte kaybolan ama kalplere işleyen hikayeler hayatın bize sunduğu en derin derslerden biridir. Bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazar ve yeni bir öyküyle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeleri anlatan Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hoşça kalın, edebiyatla kalın.

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem.

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 20-36, Bilecik 19-33, Bursa 21-32, Çanakkale 22-35, Edirne 21-33, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-34, Sakarya 21-33, Tekirdağ 22-30, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18-32, Aydın 21-37, Denizli 23-37, Kütahya 17-31, İzmir 25-35, Manisa 24-36, Muğla 19-34, Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-30, Burdur 18-35, Hatay 23-31, Isparta 18-35, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 26-32, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 19-34, Ankara 18-36, Çankırı 15-36, Eskişehir 19-33, Karaman 18-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-34, Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 13-32, Yozgat 14-31 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-33, Bolu 16-30, Düzce 21-34, Karabük 18-34, Kastamonu 13-33, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 17-37, Artvin 17-33, Bayburt 10-32, Çorum 13-34, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 15-35, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 11-31, Ardahan 8-28, Bingöl 20-36, Bitlis 15-29, Elazığ 20-38, Erzincan 18-36, Erzurum 10-30, Hakkari 18-33, Iğdır 19-34, Kars 8-27, Malatya 20-38, Muş 18-33, Tunceli 19-37, Şırnak 26-35, Van 12-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 19-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 23-37, Şanlıurfa 25-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının koordinesinde aydınlatıldı. Elde edilen deliller kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'tan %45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Kazakistan'da yeni anayasa yürürlüğe girdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 15 Mart'ta referandumla kabul edilen yeni anayasanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek bugün bağımsız Kazakistan tarihinin yeni bir dönemi başlıyor dedi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı geçecek.

0: Kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyiyle öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 20-36, Bilecik 19-33, Bursa 21-32, Çanakkale 22-35, Edirne 21-33, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-34, Sakarya 21-33, Tekirdağ 22-30, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18-32, Aydın 21-37, Denizli 23-37, Kütahya 17-31, İzmir 25-35, Manisa 24-36, Muğla 19-34, Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-30, Burdur 18-35, Hatay 23-31, Isparta 18-35, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 26-32, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 19-34, Ankara 18-36, Çankırı 15-36, Eskişehir 19-33, Karaman 18-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-34, Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 13-32, Yozgat 14-31 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-33, Bolu 16-30, Düzce 21-34, Karabük 18-34, Kastamonu 13-33, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 17-37, Artvin 17-33, Bayburt 10-32, Çorum 13-34, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 15-35, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 11-31, Ardahan 8-28, Bingöl 20-36, Bitlis 15-29, Elazığ 20-38, Erzincan 18-36, Erzurum 10-30, Hakkari 18-33, Iğdır 19-34, Kars 8-27, Malatya 20-38, Muş 18-33, Tunceli 19-37, Şırnak 26-35, Van 12-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 19-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 23-37, Şanlıurfa 25-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği kayıtlara göre 189 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11.709.913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. İletişim sadece sözcüklerle değil, işaretlerle de kurulabilir. TRT Akademi bu doğrultuda yeni bir eğitim serisini daha ilgilileriyle paylaşıyor. 20 Temmuz'da Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek olan Türk İşaret Dili Eğitimi, işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurmak ve işaretlerin zengin dünyasıyla buluşmak isteyenleri bekliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde karaciğerinde 13 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen 77 yaşındaki Mustafa Elçi, yaklaşık 10 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde televizyon üniteleriyle içerisine gizlenmiş 520 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayisi avantajına sahip, dedi. Ve son olarak spor. Sev Kupası şampiyonu Galatasaray Dayık'ın kadın voleybol takımı Sev Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak. Milli tekvandocular 20 aylık süreçte uluslararası organizasyonlarda 40'ı şampiyonluk olmak üzere toplam 46 takım kupası kazanırken 800 madalyayı aşan performans sergiledi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyin öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 20-36, Bilecik 19-33, Bursa 21-32, Çanakkale 22-35, Edirne 21-33, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-34, Sakarya 21-33, Tekirdağ 22-30, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 18-32, Aydın 21-37, Denizli 23-37, Kütahya 17-31, İzmir 25-35, Manisa 24-36, Muğla 19-34, Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-30, Burdur 18-35, Hatay 23-31, Isparta 18-35, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 26-32, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 19-34, Ankara 18-36, Çankırı 15-36, Eskişehir 19-33, Karaman 18-34, Kayseri 15-35, Kırıkkale 18-34, Kırşehir 17-34, Konya 19-35, Nevşehir 17-32, Niğde 18-34, Sivas 13-32, Yozgat 14-31 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-33, Bolu 16-30, Düzce 21-34, Karabük 18-34, Kastamonu 13-33, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 17-37, Artvin 17-33, Bayburt 10-32, Çorum 13-34, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-30, Ordu 20-28, Rize 20-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 15-35, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 11-31, Ardahan 8-28, Bingöl 20-36, Bitlis 15-29, Elazığ 20-38, Erzincan 18-36, Erzurum 10-30, Hakkari 18-33, Iğdır 19-34, Kars 8-27, Malatya 20-38, Muş 18-33, Tunceli 19-37, Şırnak 26-35, Van 12-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 19-41, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 23-37, Şanlıurfa 25-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğne Adı arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının koordinesinde aydınlatıldı. Elde edilen deliller kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'tan %45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Kazakistan'da yeni anayasa yürürlüğe girdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomert Tokayev 15 Mart'ta referandumla kabul edilen yeni anayasanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek bugün bağımsız Kazakistan tarihinin yeni bir dönemi başlıyor dedi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden ilgasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyiyle öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak.

0: 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına, yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için hızlı konuşmayı biraz araştırdık. Dikkati dağıtmayan, dinleyeni yormayan, akıcı bir konuşmada dakikada 125 ile 175 arasında sözcük kullanılır. Bir dakikada 125'in altında sözcük kullanıyorsanız yavaş konuşuyorsunuz demektir. 175'in üstünde, ki bazı kaynaklarda 160 olarak da geçebilir, eğer sözcük kullanabiliyorsanız hızlı konuşuyorsunuz demektir. Peki konuşma bozukluklarını gidermek için neler yapılır? Fiziksel nedenler, operasyonlar, ilaç tedavileri ve egzersizlerle çözümlenebilir. Ancak akıcı konuşma bozukluğu fiziki açıdan sorun olmadığı halde, kelimeleri düzgün çıkaramama gibi konuşma bozuklukları ise sadece uzman yardımıyla, egzersizler ve dersler vasıtasıyla çözümlenir. Zeki kimselerin kişilik özelliklerinde de hızlı konuşma vardır genelde. Hızlı konuşma tedavisinin en önemli basamaklarından birisi, kişinin konuşma hızıyla ilgili farkındalık kazanması. Bunun için ses kaydı, süre tutma gibi teknikler, işitsel geri dönütün geç verilmesini sağlayan DAC cihazları ve hız limiti aşımı uyarısı veren spidometre cihazlarından faydalanılabilir. Ve yine önemli bir bilgi, psikolojik faktörler hızlı konuşma bozukluğunun artmasına neden olabilir. Özellikle kişi, ailesi, sosyal yaşamı veya işiyle ilgili bir sorun yaşadığında ya da stres altında olduğu durumlarda konuşma hızı artar ve anlaşılırlık daha da azalır. Artikülasyon, yani sesletim bozukluğu, seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler çocuğun ne söylediğini anlamak için çok daha fazla dikkat harcar. Bu durum çocuğun okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini çok etkiler. Konuşma akıcılığını bozan pek çok sebep olduğu gibi pek çok ad da verilebilmektedir. Takipemi, kekemelik dışında konuşma akıcılığını bozan farklı bir problemdir. Takipemide bireyin hızlı ve bozuk bir konuşması vardır. Konuşmada rol alan yapılardaki bozukluklar, yarık damak, diş problemleri, nörolojik problemler, işitme kaybı gibi fiziksel sebeplerle beraber serebral palsi, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozuklukları, Down sendromu gibi gelişimsel ve genetik bozukluklar da dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilmektedir. Eğer sesimizle çalışırsak bir şeyler yapabiliriz. Sinir sistemi ve beden bağlantısı üzerinden bir şeyler belki bilmek istersiniz. Sesimiz aynı zamanda sinir sistemimizin halini yansıtır. Eğer beden çok kaygılıysa sürekli tetiklidir. Sesimiz iyi ruh halimizi yansıtabildiği gibi korkumuzu, endişemizi de yansıtır. Farkındalıkla hareket ettikçe ilerlemeler de kat edebiliriz. Sesimize yansıyan panik ve hız bir korku durumunu da belli ediyor olabilir. Bedeni rahatlattıkça sakinleşirsiniz ve sesinizin tonu da düşer. Kendinizi hissetmeye başladığınızda, duygularınızı kontrol edebildiğinizde, iyi ruh haliniz bedeninize sahip çıktığında çok daha fazla sakinlik, yumuşaklık, şefkat ve huzur dolu olacaktır. Sesinizi kullanmanın da bir gücü vardır. Sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden birinin onları zor ve stresli anlarında teskin etmek olduğunu bilseydiniz. Bağırmak, yüksek sesle, kızgınlıkla, sitemle ya da laf sokarak bir şeyleri söylemek aslında iyi değildir. Çünkü karşı tarafın sinir sistemini bozar ve bedenindeki güvenlik hissi değişir. Güvendilik hissi değiştiğinde ilişki de bozulur. Çocuklarınız, eşleriniz, sevdikleriniz, patronunuz, bunları sakinleştirmenin en iyi yolu sesinizle oynamaktır. Sesinizde samimiyet varsa eğer, o zaman güven de artacaktır. Sesinizin çok farklı tonları vardır. Onları keşfedin. Daha yumuşak, daha şefkatle yaklaştığınızda sesinizin değiştiği oranda ilişkiniz de değişir. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar sesinizden şefkat eksik olmasın ve kulağınız her daim sesimizi sizlere duyurmaya çalışan radyomuzda olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Irak'ta temaslarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerle güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kürdistan Demokrat Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerle koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi dün memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen Change Araç operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç plakası parçası ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan, zirve süresince bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını belirterek, vatandaşlardan resmi makamların yapacağı duyuru ve yönlendirmeleri takip etmelerini istedi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve kapsamında şehir merkezi ile çevre güzergahlarda kapsamlı trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirten Atasoy, vatandaşlarımız alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliği ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok şeklinde açıklama yaptı. Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Badahşan vilayetinin Jurm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, basketbol, FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekip Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final maçında 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun-Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş-Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyiyle öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam ise parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7,

0: geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: biliyor muydunuz?
1: Neden korkarız? Korku, sevinç, öfke, üzüntü gibi en temel duygularımızdan biridir. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığımızda beynimiz harekete geçer ve bir takım kimyasal maddeler salgılar. Bu kimyasal maddeler bedenimizde bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Kaslarımız kasılır, terleriz, ağzımız kurur, soluk alışverişimiz ve kalp atışlarımız hızlanır. İsteğimiz dışında gerçekleşen tüm bu olaylar bedenimizin harekete geçmesini kolaylaştırır. Böylece tehlikelerden kaçabiliriz ya da tehlikelerle savaşabiliriz. Bu da yaşamımızı sürdürebilmemiz açısından bize büyük yarar sağlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hayvanlarda boynuz neden vardır? Hayvanların boynuzları onların silahlarıdır. Savunmaya ve saldırmaya yararlar. Bu silah tabiatta sadece bazı hayvanlara bahşedilmiştir. Hayvanlar aleminde boynuzu olanlar, boynuzlu giller adı altında bir aile oluştururlar. Bu geviş getirenler takımından çift tırnaklı hayvanlar ailesinin üyeleri sığırlar, keçiler, koyunlar ve antiloplardır. Bunların içi boş olan boynuzları süreklidir. Değişmezler ve dallara ayrılmazlar. Başın her iki yanında birer tanedirler. Boynuzlu maddeden yani keratinden yapılmışlardır. Dişilerinde boynuz ya yoktur ya da erkeklerinkine göre daha kısa ve küçüktürler. Boynuzlarıyla ünlü geyik ve gergedanınkilerse farklı özellikler taşırlar. Boynuz denilince hayvanın kafasında alnının hemen üstünden çıkan iki sivri kemik anlaşılır. Halbuki hayvanlardaki boynuzların büyük bir çoğunluğu kemik değildir. Genel olarak 3 tip boynuz vardır. Sadece kemikten yapılmış olanlar, kemik bir ekseni örten keratinden yapılmış olanlar ve sadece keratin liflerinin birleşmesiyle oluşmuş boynuzlar. Kemik boynuzları örnek olarak geyiklerinki gösterilebilir. Bu boynuzlar her sene diplerinden kopar ve yenilenirler. Her sene çıkan yeni boynuzda bir fazla dal oluştuğu için bunlardan hayvanın yaşı anlaşılabilir. Geyik, boynuzlarını silah olarak en çok kullanan hayvandır. Ren geyiği dışındaki bütün geyik türlerinin yalnız erkekleri boynuzludur. Özellikle üreme mevsiminde dövüşen geyiklerin bazen boynuzları birbirine dolaşır. Bu düğümü çözemeyen hayvanlar sonunda ölürler. Gergedanların boynuzları kemik değildir. Tamamen keratin liflerinin birleşmelerinden oluşmuşlardır. Boynuzlar üzerlerinden aşındıkça diplerinden uzayabilirler. Kuşların gagaları, insanların saç, kıl ve tırnakları, balıkların pulları hep bu keratinden yani boynuzlu maddeden yapılmışlardır. Gergedan boynuzunun afrodizyak etki yarattığına olan inanç yüzünden aşırı avlanılan bu hayvanların neredeyse nesilleri tükenmek üzeredir. Aslında gergedanın boynuzunu yemekle insanın tırnaklarını yemesi arasında bir fark yoktur. İkisinde de keratin alınmış olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, uzay yolculuğunda taşınacak her kilo için gerekli olan yakıt miktarının 530 kilogram olduğunu, 1923'te bir oy farkla Adolf Hitler'in Nazi Partisi'nin liderliğine seçildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Irak'ta temaslarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerle güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kürdistan Demokrat Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerle koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi dün memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen Change Araç operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan, zirve süresince bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını belirterek, vatandaşlardan resmi makamların yapacağı duyuru ve yönlendirmeleri takip etmelerini istedi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve kapsamında şehir merkezi ile çevre güzergahlarda kapsamlı trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını belirten Atasoy, vatandaşlarımız alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliği ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok şeklinde açıklama yaptı. Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Badahşan vilayetinin Jurm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, basketbol, FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekip Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final maçında 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Basında gündem programımız başladı. Sesimizin ulaştığı herkese güzel bir gün diliyoruz. Bugün 2 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbul dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. 9 haberlerinden sonraki programımızın ikinci bölümünde ise tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız sizlere. Bir kez daha güzel bir gün diliyor programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Belanın adı C31K şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, her olay olduğunda, Maraş olayı olduğunda da önce sosyal medyadaki proaktif grup C31K'cılara baktıklarını belirtip, C31K en büyük belamız oldu, en fazla çalıştığımız alan dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu ziyaretinde konuşan Gözüm, okul saldırılarından sonra 10.286 URL adresine içerik çıkarma ve engelleme istediklerini, bunların içinde 47 oyun içeriği bulunduğunu bildirdi. Gözüm, saldırılarla birlikte bir kez daha gündeme gelen dijital dünyanın karanlık odaları ve C31K konusunda da çarpıcı ifadelerde bulundu. C31K aslında nihilizm, aşırıcılıkla ilgili Türkiye'de odak noktası oldu. Defaatle operasyon yapıldı ve hala da yapılıyor diyen Gözüm, durmadan açıyorlar, biz durmadan kapatıyoruz. 338 tane C31K kanalı kapattık. 90 bin üyesi olduğu iddia edildi. Yok öyle bir şey. C31K en büyük belalımız oldu. En fazla çalıştığımız alan diyebiliriz ifadelerini kullandı. C31K nedir sorusu var alt başlıkta. C31K yani cehennemin 31 katı demek. Telegram, Discord ve X gibi sosyal medya platformlarında örgütlenen, özellikle 14-16 yaş grubundaki çocukları hedef alan şiddet, şantaj ve provokasyon içerikleri üreten karanlık bir sanal suç şebekesi ve terör grubu olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin dijital karnesi alt başlığı var. Haber grubu içinde Türkiye'nin dijitalleşmiş bir ülke olduğunu ifade eden Gözüm, dünya ortalaması 30 saat, bizde 42 saat. Sosyal medyada geçirilen haftalık sürede dünyada 7 saat, bizde 9 saat, hatta 10 saat kullanım var dedi. Gözüm, internet kullanıcılarının günlük sosyal medya kullanımı 2 saat 21 dakikayken, çocuklarımızda kullanım 2 saat 50 dakika, 3 saate kadar çıkıyor bilgisini verdi. Manşet haberinin detaylarını iç sayfalarda bulabilirsiniz. Milliyet gazetesinde devam edelim bir başka haberle. Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kendi çaldı, kendi oynadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 2025'e ait kamuoyunu açıklanan zorunlu mali bildirimine göre, görevine döndüğü ilk yılında kripto para yatırımları ve girişimlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Beyaz Saray, başkanın görevini kişisel çıkar sağlamak üzere kullandığı yönündeki iddiaları reddetti. Çelişkili açıklamalar başlığı da var bu haberin hemen altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin gidişat gayet iyi derken, İran'dan herhangi bir müzakerenin başlamadığı açıklaması geldi. Katar Dışişleri ise mutabakat zaptı ile ilgili olumlu ilerleme sağlandığını ve tarafların görüşmelere devam edeceğini bildirdi. Milyarder sayısı rekor kırdı. UBS'nin küresel servet raporuna göre dünyada milyarder sayısı geçen yıl %13,1 artarak
3302 ile rekor seviyeye çıktı. Milyarderlerin toplam serveti ise Nisan 2026'ya kadar olan bir yılda %25 arttı. Raporda 100 milyar doların üzerinde servete sahip kişi sayısının ise 19'a ulaştığı belirtildi. B planı yeni yol mu sorusu var bir haberin başlığında. CHP'de Özgür Özel cephesinde yeni parti konusunda yeni yol formülü de konuşuluyor. Bu formüle göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekili yeni partiye geçebilir. Bu formülün hayata geçmesi halinde Özel'in CHP'de kalacağı konuşuluyor. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu yeni partinin genel başkanı olacak yorumlarına ise Özel kanadından öyle bir şey olmaz yanıtı geldi. Mehtap Gökdemir'in kalemiyle haber 10. sayfada yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesi öncesinde konuştu. Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli. 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj, diyor Rutte'den Türkiye mesajı başlığı altında paylaşılıyor haber Milliyet gazetesinde. Borçlunun yakınını aramak suç şeklinde bir haber var. Varlık yönetim şirketlerine düşen borçların tahsilat süresi borçlular için adeta kural tanımaz bir sistem içinde yürütülüyor. Varlık yönetim şirketleri borçlunun tüm kişisel verilerini hiçe sayarak hem borç hem de borçlu ile ilgili bilgileri akrabaları hatta arkadaşlarıyla paylaşıyor. Borca yönelik aramalar, bildirimler yapıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, öncelikle borçlunun bu durumla karşılaşması durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına şikayet iletilebilir. Ayrıca KVKK ihlali de bildirilmelidir. Ancak borçlu bu durumunda çekindiği için çoğu zaman bunu duyurmuyor. Oysa utanması gereken anasını halasını arayan varlık şirketleridir, dedi açıklamasında. Sonuncuda dolandırıldı. İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını vererek dolandırılan Dinçer Kazancı her yıl 10-15 dolandırıcı arardı. Son aramada kara para aklama için hesaplarınızı kullananlar var deyince kafam döndü. Beni hipnotize etti, dedi açıklamasında. Üniversitelere yapay zeka ayarı. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı daha ilk kez üniversitelere kazandırıyor. Bu yıl açılan programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka programları dikkat çekti. Milliyet gündeme getirmişti. YKS'de o soru iptal edildi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı alan yeterlik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabı A olarak değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soruysa iptal edildi. Logonun üzerindeki başlıkları, haberleri paylaşalım. İrade bizim, zafer bizim başlığı tırnak içinde verilmiş. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının İrade bizim, zafer bizim sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle akamete uğratıldığını belirten Duran, milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye de önemli görev düştüğünü söyledi. 5 ergenden biri yalnız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapan Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Selçuk Candan Sayar, ergen yalnızlığına dikkat çekerek her 5 ergenden birinin hiç yakın arkadaşının olmadığını söyledi.
camdan sayar, arkadaşı olmayan ergen oranı 1990'da %7 iken bugün %19 dedi. Yaktı, geçti şeklinde bir başlık var Milliyet gazetesinde. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına alırken dün birçok ilde termometreler 40 dereceleri gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara, sahillere akın etti. Meteoroloji verilerine göre mega kent İstanbul'da en yüksek sıcaklık dün 34 dereceyle Tuzla'da ölçüldü. Evet, bu meteorolojik haberle birlikte Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl şu dakikalarda. İstanbul'da köprülerde yoğunluk görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı sevgili dinleyenler. Deniz Karayolu'nda yoğunluk var. Adliyeden Bostancı'ya kadar yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi. TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu. Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar yoğun bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık yarım saat. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri 25 dakika. D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. TEM'de Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 15 dakika yolculuk süreleri. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na, Büyükdere Caddesi'nde Zincirlikuyu'dan Sanayi Mahallesi'ne, D100 Karayolu'nda Büyükçekmece Mezarlığı'ndan Kültür Parkı'na kadar yoğunluk var. 10 dakika yolculuk süreleri sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası verelim, ardından basında gündem programımız Sabah gazetesiyle devam edecek.

havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Derin CHP'nin vakfında 37 milyonluk vurgun şeklinde yer buluyor. Bugün manşet haberinin başlığı. Özel ve Ağbaba'nın yönetiminde yer aldığı Tülov isimli vakıfta 2023 seçimleri öncesinde şüpheli bağış patlaması yaşandığı belirlendi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetiminde ortaya çıktı. Başkanlığını CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın kardeşi Ramazan Tanal'ın yaptığı TÜLOV'un 2020'de senelik geliri 99 bin lirayken 2023 seçimleri öncesinde bu gelir 37 milyon liraya çıktı. Rüşvetin TÜLOV üzerinden aklandığı iddiaları üzerine müfettişler şaibeli bağışlar hakkında teftiş raporu hazırladı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yönetiminde olduğu TÜLOV derin CHP olarak biliniyor. Vakfın 2023'teki CHP kurultayına şaibe karıştırılmasında etkili olduğu belirtiliyor. TÜLOV yöneticilerinin askıda bilet kampanyasıyla 37 milyonluk yolsuzluğa karıştığı ve yargılamanın İzmir'de sürdüğü öğrenildi. Murat Ongun şov yaptı, lüks evin hesabını veremedi. Mahkeme aylık 416 bin liranın kaynağını sordu. Bilgisi de veriliyor. 12. sayfada her iki haberde sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Krizleri dengeleyen aktör Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ye ters düşen Avrupa Birliği ülkeleri, Erdoğan'ın Trump'la güçlü kişisel ilişkisi sayesinde krizleri aşmayı hedefliyor. Foreign Policy dergisindeki analizde Başkan Erdoğan'ın hem Trump'la ilişkisi hem de Türkiye'nin savunma sanayi gücü nedeniyle krizleri dengeleyen aktör haline geldiği vurgulandı. Yazıda Türkiye, Karadeniz, Orta Doğu ve Ukrayna dosyalarında arabulucu olabilecek az sayıdaki aktörden biri haline geldi denildi. Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i külliyede kabul etti. Bilgisi de veriliyor bu haberin hemen üstünde bugün sabah gazetesinde. NATO'nun savunması Türkiye ile güçlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kritik Ankara zirvesini değerlendirdi. İttifakın savunma sanayi kapasitesini artırmak istiyoruz. Türkiye 3000 şirketlik devasa savunma sanayi ile çok büyük avantaja sahip. NATO zirvesi savunma sanayi forumunu bu nedenle 7 Temmuz'da Ankara'da düzenliyoruz diyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamasında. 49 bin polis, 7 bin jandarma görevde 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan güvenlik önlemleri en üst seviyeye ulaştı. Zirve boyunca kentte 49 bin emniyet, 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Türkiye 10. yılda 15 Temmuz ruhuyla meydanlara çıkacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hain darbe girişiminin 10. yılına özel 81 ilde anma programları düzenleneceğini açıkladı. Duran, yurt içinde ve dışında "İrade bizim, zafer bizim" sloganıyla binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini ifade etti. Bu kapsamda 81 ilde anma çadırları kurulacak, sancak koşulları düzenlenecek. Konser, tiyatro ve spor etkinliklerinden ve dışında "İrade bizim, zafer bizim" sloganıyla binlerce farklı etkinlik düzenleneceğini ifade etti. Bu kapsamda 81 ilde anma çadırları kurulacak, sancak koşulları düzenlenecek. Konser, tiyatro ve spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş

teknoloji STM darı kullanıyor. Duvar arkasındaki hareketi tespit eden radar, Kahramanmaraş depreminde de onlarca kişiyi kurtarmıştı. Türk kahraman 38 komşusunu enkaz altından çekip çıkardı. İbrahim Eser Venezuela'da can kurtardı üst başlığıyla verilmiş haber, 7. sayfada detaylar. Yavuz Donat'ın bugün vitrin yazısında emekliye saygı başlığı var. Geçen hafta Manisa'daydım. Emekli kafe var, çay ve su 5 lira. Aksaray'a geldim, emekli dinlenme evinde çay 2,5 lira. Kayseri'de 6 emekli kafe mevcut, tebrikler diyor Yavuz Donat yazısında. Vitrin yazısı 13. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Hipnotize oldu, 1758 Cumhuriyet altını uçtu. İstanbul'da yaşayan eski finans uzmanı 83 yaşındaki Dinçer K. telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kara para yalanıyla korkutulan ve 1758 Cumhuriyet altını dolandırıcılara teslim eden yaşlı adam, "Hipnotize olmuştum, her dediklerini yaptım," dedi açıklamasında. Büyü bozma, çetesine operasyon, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandılar. Yardıma koştu, akıma kapılıp canından oldu. Furkan Alan 10 gün önce evlenmişti şeklinde başlıklarda veriliyor. 3. sayfada detaylar Sabah gazetesinde. Viking, kralların tahtını sallıyor spor haberinin başlığı. Dünya Kupası'nda herkes Messi, Mbappe ve Kane'yi konuşurken Erling Haaland tarih yazmayı sürdürüyor. Fil dişi sahilini yıkarak Norveç'i son 16'ya taşıyan Viking, turnuvadaki 5. golüyle krallık yarışındaki iddiasını güçlendirirken ülkesinin Dünya Kupası tarihine de geçti. Bir turnuva, 4 büyük ders. Almanya futbolu iflas etti. Fas başarısı normal. Brezilya hıza yetişemiyor. Montella Uluslar Ligi'ne bak şeklinde veriliyor haber başlığı. Duayen yazarımız Ömer Üründül Dünya Kupası'nı röntgenini çekti deniyor haberde. Değerlendirmeleri spor sayfasında yer buluyor Sabah gazetesinde. Vatandaşlardan geri dönüşüme büyük ilgi, depozito parası nasıl alınıyor merak eden dinleyenlerimiz için bu haberin de detayları 5. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. Böylelikle noktalamış olduk gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basın gündem programımız devam edecek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesinden paylaşacağız haberler. Quattara Beşiktaş'ta şeklinde başlık var. Kartal, Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol bekini 8+2 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı. Dün gece İstanbul'a gelen Kasom Quattara 3+1 yıllık imza atıp Slovakya kampına katılacak. Beşiktaş 10+4 kuralına uyan Quattara ile ilk transferini yaptı. Marmuş, aslana marmuş piyangosu Manchester City Galatasaray'ın istediği dünya yıldızını satış listesine koydu. Galatasaray, Manchester City'nin yeni hocası Maresca'nın kadroda düşünmediği Omar Marmuş'u gündemine aldı. 27 yaşındaki santrafor için harekete geçilecek. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı süper yıldızın market değeri 50 milyon avro. Ama City'nin indirime gitme ihtimali çok yüksek. Mısır'la Dünya Kupası'nda yer alan Marmuş'la görüşülecek. 1.83 boyundaki futbolcu forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Önce Duran, sonra Can alt başlık, sarı kırmızılı takım hücum hattını iki genç yıldızla güçlendirmek istiyor. 22 yaşındaki Duran ve 20 yaşındaki Can Uzun'da gerekli adımlar atılacak. Fener'den Watkins için teklif, bir diğer spor haberinin başlığı Fenerbahçe Kulübü forvet transferinde dört koldan harekat başlattı. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guarisi pazarlığına devam etse de Oli Watkins için de harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım'ın Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için bitirin dediği belirtildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon avro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu. Cevap bekleniyor. Fırtınada yeni rota Orsolini, Trabzonspor, Bologna ile sözleşme uzatmayan Ricardo Orsolini için temaslara başladı. Serie A ekibi 29 yaşındaki İtalyan sağ kanadı satıp para kazanmak istiyor. Kartal'da geri sayım Trossard, sol beke Quattara'yı alan Beşiktaş sol kanat içinde geri sayıma geçti. Kartal, 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Trossard için Arsenal'la büyük oranda anlaşma sağladı. 1.72 boyundaki yıldız yakın zamanda imzayı atabilir. Udokai'ye 2 milyon avro, takımda 6 veda birden başlıkları da var. Detayları spor sayfasında, Fotomaç gazetesinde ikinci sayfada veriliyor sevgili dinleyenlerimiz. Milli takım heyecanı ATV ve A Spor'da. Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli takımımızın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Bu dev takımlarla birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmalar artık turkuaz medyada olacak. Türkiye Kupası'nı yıllardır şifresiz bir şekilde evlerinize getiren ATV ve A Spor, milli takımımızın maçlarında naklen yayınlayacak deniyor haberde. Evet, son 32 turu maçlarının programı verilmiş Dünya Kupası'nda. Bugün Türkiye saatiyle 22'de İspanya-Avusturya maçı var. Yarın Türkiye saatiyle 2'de Portekiz-Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle sabah 6'da İsviçre-Cezayir maçı var. Türkiye saatiyle yine 21'de de Avustralya, Mısır karşı karşıya gelecek 2026 Dünya Kupası'nda sevgili dinleyenler. Evet, tüm maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Evet, bu haberle birlikte Fotomaç gazetesini noktalamış olduk. TRT Spor'da neler var? Maç haberlerine göz atalım. Spor haberlerine göz atalım. Evet, güzel bir haber. Milli judoculardan 4 madalya başlığıyla
paylaşılıyor haber. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar da 44 kiloda Yağmur Yılmaz Türk, Ramazan Aykut Gür'de erkekler 60 kiloda gümüş madalya elde etti. Elçin Karakazan ise kadınlar 40 kiloda bronz madalya kazandı. Şampiyona yarın da yapılacak takım müsabakalarıyla devam edecek ve aynı gün sona erecek. Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre İspanya'nın Gran Canaria adasında düzenlenen organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı. Evet, milli judocularımızı tebrik ediyoruz. Bir diğer haberi paylaşalım. Sevgili dinleyenler, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak A milli erkek futbol takımında baş antrenör Ergin Ataman, rakibin baskılı oyununa karşı özellikle oyun kurucuların performansının belirleyici olacağını söyledi. Ataman, buradan bir galibiyet daha çıkartıp namağlup gruptaki yarışa devam etmek istiyoruz dedi. Evet, milli takımımız, sevgili dinleyenlerimiz, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin İsmailoviç Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Bir diğer haber, Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün 2026-2027 sezonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alamayacağını açıkladı. Evet, spor haberlerini aktarıyoruz yine TRT Haber'den. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında 17 yaş altı basketbol takımımız son 16 turuna yükseldi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde son 16 tur maçlarının ardından organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Türkiye çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak. 3 Temmuz Cuma günü basketbol takımımıza, 17 yaş altı basketbol takımımıza başarılar diliyoruz ve bu dileklerle programımızın birinci bölümünü noktalıyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından yine basında gündem programımızda radyolarınızda olacağız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutluluk geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından 2026'yı organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde, sınır içinde ve sınır ötesinde organize suç örgütleriyle mücadele yürüttüklerini belirterek, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye yüzyılını, aynı zamanda huzurun yüzyılı yapmak, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güçlü ve kesintisiz mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektir şeklinde açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavının ardından yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, mülakatlara katılan adaylardan adli yargı, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850, avukat adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99, idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında da 50 adayın başarılı olduğunu belirtti. Gürlek ayrıca mülakat sonuçlarına Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından erişilebileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu hazırladıkları raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Komisyonun raporunda çocukların suça sürüklenmesine neden olan sosyal, ekonomik, ailevi ve eğitim kaynaklı etkenler ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda çocukların suça tanışmasını önleyici politikaların güçlendirilmesi, rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması yönünde çeşitli önerilere yer verildi. İzmir'in Bornova ilçesinde 7 Emin Otoparkı'nda çıkan yangında çoğunluğu motosiklet, 62 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürüldü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde bugün saat 18'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2295'e yükseldiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, saldırıları gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yunanistan hükümeti saldırıları kınarken sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını açıkladı. Ve spor, İspanya'nın Gran Canaria adasında düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporculardan Yağmur Yılmaz Türk, kadınlar 44 kiloda, Ramazan Aykut Gür'de erkekler 60 kiloda gümüş madalya elde etti. Elçin Karakazan ise kadınlar 40 kiloda bronz madalya kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen İngiltere son 16 turuna yükseldi. İngiltere son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haberleri, gündemde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Saatler onu gösteren dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. İlk gazetemizden, akşam gazetesinden haberleri paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 2 Temmuz 2026, tarihte bugün 1698'de İngiliz mucit Thomas Avery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777'de Vermont, Amerika Birleşik Devletleri'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829'da 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silven'i teslim aldı. 1839'da Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900'de Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca Zeppelin adı verildi. 1917'de Yunanistan Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1921'de matematik bilgini, bilim tarihçisi ve astronom Salih Zeki vefat etti. 1932'de 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932'de Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934'te Nazi Almanya'sında en az 85 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uzun Bıçaklar Gecesi Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. Adolf Hitler'in emriyle 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece yapılan ve ertesi günde süren cinayetlerde öldürülenlerin büyük çoğunluğu Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin paramiliter örgütü taarruz bölüğünün üyeleriydi. 1937'de uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amerikalı havacı ve yazar Amelia Earhart'la Amerikalı gezgin Fred Noonan, Papua Yeni Gine semalarında Pasifik Okyanusu'nda kayboldu. 1945'te 15 Yunan mülteciyi öldüren bir kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1951'de Savarona gemisi Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi. 1955'te kadın asker Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Erden vefat etti. 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan yurttaşlık hakları yasasını imzaladı. 1966'da Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966'da Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Maroro Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972'de Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976'da 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978'de o yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990'da hacda izdiham yaşandı. Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı. 1426 kişi yaşamını yitirdi. 1992'de Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993'te Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak yaşamını yitirdi. 1993'te yazar Asım Bezirci, yine 93'te şair Behçet Sefa Aysan, 93'te sanatçı Hasret Gültekin, halk ozanı Muhlis Akarsu, halk ozanı Nesime Çimen ve 1996'da da Türk Halk Müziği sanatçısı Saniye Can vefat etti. 2002'de Amerikalı havacı Steve Fossett tek başına ve mola vermeden dünya çevresinde balonla dolaşan ilk insan oldu. 2003'te yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki yabancı basın merkezinin jüri üyeliğini yapan Globo d'Oro yani Altın Küre Sinema ödüllerinden en iyi film ödülü dahil 5'ini kazandı. 2004'te Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi hayatını kaybetti. 2011'de oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Özcan Tekgül ve 2025'te oyuncu Şekip Taşpınar vefat etti.
Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden aktaracağız haberler. Venezuela'da 38 cana Türk eli başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, 2000 kişinin öldüğü depremler sonrası 38 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. 7,2 ve 7,5'lik depremler sırasında La Guaira kentinde bulunan Eser yaşadığı dehşeti anlattı. Deprem sırasında ofisteydim. Ailemi kurtarmak için eve koşarken binalardan insanlar ve eşyalar düşüyordu. Manzara korkunçtu. Eşimi ve çocuğumu binadan çıkarıp güvenli bölgeye bıraktım. Arkamı döndüğümde binalar yerle bir olmuştu. Her yerden çığlıklar yükseliyordu. Hemen insanları enkazdan çıkarmaya çalıştım. O gece 38 kişiyi kurtardım diyor açıklamasında. Eser bir otelde konaklayan Türk Hava Yolları mürettebatını da güvenli alana tahliye ettiğini söylediği açıklamasında sevgili dinleyenler. Umutlar için aralıksız mesai alt başlık Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda Türk milletinin yardım eli mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma timleri umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor dedi. 11,7 milyonluk dev ihale şeklinde başlık var. Bugün akşam gazetesinde Yargıtay Başsavcılığı Türkiye'de 189 siyasi partinin faaliyette olduğunu duyurdu. Yeni üye sayılarını paylaştı. AK Parti'nin üye sayısı 6 ayda 166.612 artarak 11.708.913'e ulaştı. Onu 1.879.973 üye ile CHP izliyor. CHP 6 ayda 42.784 üye kaybetti. AK Parti Teşkilatı Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'yi yüzyılına yürüyen büyük bir aileyiz dedi. Başkan Erdoğan son AK Parti kampında bu millet bize yüreğini verdi, hayallerini emanet etti. Yapmamız gereken üzerimizdeki emanetin hakkını vermek demişti. Katolik heyet Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Ruhani Episkoposlar Kurulu Başkanı Martin Kmeteç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye'yi dördüncü kez şikayet etti. Özgür Özel, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İngiliz Financial Times gazetesine şikayet metni yazdı. Demokrasinin baskı altında olduğunu iddia eden Özel, Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, diğer gün Pekin'e yönelebilir diyerek kayıtsız kalmayın çağrısı yaptı. Özel, 30 Nisan'da ABD'li Journal of Democracy, 19 Mayıs'ta İngiliz The Economist ve 1 Haziran'da ABD'li Newsweek'te benzer yazılarla Türkiye'yi şikayet etmişti. Utanç verici hezeyan alt başlık AK Parti sözcüsü Çelik yazıyı hezeyan olarak nitelendirdi. Böyle çarpık bir zihniyet görülmedi, şimdi dış vesayet arayışına girdiler diyor açıklamasında. Ankara doğru bir tercih. Bu başlığın detayı ise şöyle: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke ve ittifakın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söyledi. 3000 şirketten oluşan devasa savunma sanayi altyapısı önemli bir avantaj. Zirveye ev sahipliği yapması isabetli bir tercih diyor Mark Rutte Türkiye için yaptığı açıklamada. Balayı dönüşü trajik ölüm, elektrik direğine çarpan aracın sürücüsüne yardım ederken ölen gencin yeni evlendiği ortaya çıktı. Bursa'da kaza yapan sürücünün yanına giderken devrilen gerilim hattına basınca hayatını kaybeden Furkan Alan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Furkan Alan'ın eşiyle balayından yeni döndüğü, olay günü birlikte iş yaptığı abinin yanına giderken kazayı görüp müdahale ettiği öğrenildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir diğer haberi aktaralım. Emeklinin zam oranı netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu yarın Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam oranı belli olacak.
Trump iki coin'den 1,1 milyar dolar kaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zorunlu olarak 927 sayfalık mal varlığı bildirimi yaptı. Beyana göre çıkardığı meme coin'den 635 milyon dolar teklif geliri elde eden Trump, oğullarının kurduğu World Liberty Financial'dan da 500 milyon dolar kazandı. İrade bizim, zafer bizim iletişim başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'da milli hafızayı güçlendirelim çağrısı yaptı. Büyük Destan'ın 10. yıl dönümü İrade bizim, zafer bizim temasıyla kutlanılacak. 81 ilde binlerce etkinlik yapılacak. TRT belgeseller yayınlayacak. Boğaz'da 253 tekne saygı geçişi yapacak. Villa sorusuna cevap yok şeklinde veriliyor bir haber. Murat Ongun'a savunmasının ikinci gününde lüks villanın kirasını kimin ödediği soruldu. Böyle bir suçlama yok diyerek cevap vermedi. Logonun üzerinden aktaralım haberler. YKS'de bir iptal, bir değişiklik. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavında matematik testinin 23. sorusunun A olarak açıklanan yanıtının C olarak değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1'deki 20. soruda iptal edildi. İade edilen her şişeye kazandıracak depozito iade sistemi dün itibarıyla tüm Türkiye'de başladı. Doğa logolu her şişe 1 lira kazandıracak. Vatandaşlar Doğa logolu ambalajları iade ettikçe kazanılacakları tutarları banka hesabına aktarabilecek, nakit çekebilecek ya da anlaşmalı marketlerde kullanabilecek. Osman Gazi 1170 lira oldu. Bazı köprü ve otoyolların ücretleri %15-25 artırıldı. Osman Gazi ve Çanakkale'den geçiş ücreti 1170 lira oldu sevgili dinleyenler. Son bir haberi aktaralım. Evim sistemine yeni düzen, tasarruf finansman şirketlerinde erken teslim azami tutarı %40'dan 45'e, sürede 150 günden 180'e çıkarıldı. Bu haberle tamamlamış olduk akşam gazetesini. Bir şarkı dinliyoruz. Ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle basında gündem programımız devam edecek.

şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içim.

sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı arasının ardından basını gündem programımız devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Zam yağmuru başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Enflasyon düşüremeyen AK Parti otoyol ve köprü geçişlerine yüklendi. Yüksek enflasyonu düşürme programları çöken iktidar Temmuz ayına zam yağmuruyla başladı. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul bazlı öncü hesaplarına göre Haziran 2026'da yıllık enflasyon artışı %35,94 oldu. Özel şirketlerce işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ortalama %15,8-17,6 arasında arttı. Hastane ücretleri katlandı. Bir diğer başlık, Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğinde yapılan değişiklikle muayene katılım paylarında %90-250 artışa gidildi. Katılım ücreti özel hastanelerde 100 lira, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50 lira, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastane tebliğinde yapılan değişiklik.

Emeğin karşılığı sefalet değildir. Üretmenin karşılığı yoksulluk değildir, dedim. Yeni parti yolda CHP'de mutlak butlan yönetiminin parti örgütünü tasfiye adımları hız kazanırken, seçilmiş lider Özgür Özel başkanlığında mecliste toplanan yönetim yeni partiyi tartıştı. Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz ancak Temmuz sonunda hala bu durumda olursak milleti çaresiz bırakmayız görüşü öne çıktı. Yeni parti yolda iftiracıları yönetimine taşıyan mutlak butlancılara karşı tepkiler büyüyor, başlığı altında paylaşılıyor haber. Tanık delil sunamadı. CHP'nin mutlak butlana konu olan 38. olağan kurultayına ilişkin şaibe davasında delegelere konut satışı yapılacaktı iddiasında bulunan müteahhit Adem Soytekin delil gösteremedi. Kurultayda bulunmadığını söyleyen Soytekin irade gaspına tanıklığının bulunmadığını açıkladı. AK Parti'de hedef Mayıs 2027 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinde kapsamlı değişimi yaptıktan sonra 2027 Mayıs ayında erken seçim yapılabileceği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde sonbaharda kabinede değişikliği ardından emekli ve asgari ücrette artışların gündeme geleceği belirtiliyor. Kayıp telefonu sordu. Ongun Türk ailesiyle Adalet Bakanı Gürlek arasında ilişki olduğunu iddia etti. Detayları haberin 5. sayfada veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında konuşan Medya Anonim Şirketi Başkanı Murat Ongun çarpıcı iddialarını sürdürdü. İtirafçı Ertan Yıldız'a ait iki telefonun yok edildiğini ileri süren Ongun, telefonlardan birinin Fatih Türk'te olduğunu, bu ailenin de Adalet Bakanı ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Aralarında CHP'li başkanların da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Aktaş'ın avukatı isnat edilen eylemlerin rüşvet değil, irtikap kapsamında değerlendirilmesini istedi. Karar celsesi bugün de sürecek. İnanır'a özel tasarım İETT tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sinemanın usta sanatçısı Kadir İnanır'ın anısına özel olarak tasarladığı otobüsü İstanbullularla buluşturdu. Otobüste sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve belleklere kazınan sözlerine yer verildi. 500 bin öğrenci TÜGVA kıskacında, iktidara yakınlığında bilinen TÜGVA'nın yaz okulu programı bu yıl 81 ile yayılıyor. Vakıf 150 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde en az 500 bin öğrenciye eğitim verecek. Hukukçular kamu kaynakları hiçbir vakıf ve derneğin ayrıcalığı olamaz uyarısında bulundu. Anayasa Mahkemesi kararı neyi bekliyor sorusu var bir haberin başlığında. Sivas'ta gericilerin katlettiği 35 canın davası 12 yıldır Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Hukukçu Günal Kurşun, Anayasa Mahkemesi'nin karar verdiğini ancak iktidarın açıklanmasını istemediğini söylüyor. Kurşun, açıklandığında borsa düşecek, Türkiye'nin prestiji azalacak, yargı sorgulanacak diyor açıklamasında. Katledilen canlar birçok kentte anılacak deniyor. Her iki haberde 6. sayfada veriliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde sevgili dinleyenler. Evet, bu haberle birlikte Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. Bir şarkı dinleyelim. Ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla haberlerle radyolarınızda olacağız.

dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda son gazetemiz olan Hürriyet'ten paylaşacağız haberler. 45 yaş üstü savunmasız başlığı atılıyor bugün Hürriyet gazetesinin manşetine. Detayları paylaşalım. Alt başlıkta meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlattı. Özellikle büyük şehirlerde 45 yaş üstü vatandaşlarımızın artık dijitalleşme için kendini yenileme şansı neredeyse hiç yok. Dolandırılma ihtimali olan yaşlı grup çok arttı. O kadar hızlı dolandırıyorlar ki, işte 17 yaşındaki bir çocuk sayın vekilimizi dolandırdı. 70 milyonunu dolandırdı. Burada kurumların, bankacılık sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Hürriyet gazetesinin manşet haberini paylaşmaya devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm'ün açıklamaları dolandırıcılıkla ilgili devam ediyor. Şöyle, özellikle IBAN konusu çok kritik. IBAN'da hızdan bahsediyorum. Vatandaşı dolandıran suç şebekesi 24 saat makine gibi işliyor. Bense suçla mücadele eden biri olarak bir IBAN numarasını Devlet Bankası'ndan 45 günde, özel bankadan 2 ayda alabiliyorum. Boşluğu masakla doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda mutlaka yasal düzenlemeler yapılmalı, diyor açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Umut Erdem'in kalemiyle 10. sayfada veriliyor açıklamaları Hürriyet gazetesinde. Denizlerde 100. yıl coşkusu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü liman kentlerinde törenlerle kutlandı. Türk bayraklarının açıldığı törenlerde deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bırakıldı. Gemi, tekne ve botların gösteriler sunduğu, su sporlarının yapıldığı etkinliklerde yağlı direkten bayrak alma yarışmaları gerçekleştirildi. Kutlamalara özel tekneler de katıldı. Otoyol ve köprü ücretleri arttı. Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri dünden geçerli olmak üzere arttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 95 liradan 110 liraya, Osman Gazi ve Çanakkale Köprülerinde 995 liradan 1170 liraya yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu kapsamda olmadığı için fiyatları değişmedi. Yunanistan, Ege'de adaları kazıyor. Tanea gazetesinin manşetten verdiği habere göre Yunan hükümeti Ege adaları ile ilgili yeni bir faaliyete girişti. Adaları kazıyorlar başlıklı haberde, Atina yönetiminin adaları İsrail silahlarıyla donatma planına hız verdiği vurgulandı. Bu kapsamda Ege adalarında gizli ve yer altına entegre bir savunma hattı oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca İsrail yapımı yeni hava savunma sistemlerinin tedariği için bu ara yeşil ışık yakılması da bekleniyor. Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Ardından birlikte basın toplantısı bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı özel araçlarını ve helikopterini de getirecek. Helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak. Trump'ı Ankara'da çocuklar karşılayacak. Başkan Trump'ın Ankara ziyaretinde Kaan uçaklarına motor satışını onayını açıklaması bekleniyor. Bilgisi verilmiş. Hande Fırat'ın haberi 12. sayfada veriliyor. Detayları Hürriyet gazetesinde. Aselsan'ı yakından görmek etkileyici sözleri var bir haberin başlığında. Sözler NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ait. Rutte, Ankara zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Nisan'daki Aselsan ziyaretiyle ilgili konuştu. Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Türk savunma sanayinin Avrupa ve Amerikalı şirketlerle ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi, diyor. Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Açıklamaları Anadolu Ajansı muhabirine yapmış. Dev horonu kıskandılar. İstanbul Maltepe'de 5000 dansçının aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını tescillendirmesi Yunanistan'da rahatsızlık yarattı. Yunan basınında Türklerin onlara ait dansı sahiplendiği iddia edildi. Bir süre önce Selanik'te 850 kişilik zeybekle tescil yapılmıştı. İstanbul'daki dev horon Yunanistan'da büyük ses getirdi. Korku filmi gibi bir başlık var Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. 16 Haziran'da Tarsus'ta YK adlı bir adamın iki kadına yaptığı zulmün detayları ortaya çıktı.
K kız arkadaşı Beyşe'yi otomobilde dövmeye başladı. Kadın kaçıp bir büfeye sığındı. Saldırgan oraya gelip Beyşe'yi yerlerde sürükledi. Büfedeki bir başka kadın Beyşe'yi aracını alıp kaçırdı. YK peşlerine düştü. Onlara yolda çarparak durdurdu. Aracın camını kırıp diğer kadını da dövdü. O sırada araçtan çıkan Beyşe bir iş yerine sığınıp polisi çağırdı. Saldırgan kaçtı. Tüyler ürperten saldırı farklı yerlerde kameralara yansıdı. Polis saldırganın peşinde. Evet. Dehşet veren görüntüler paylaşılıyor. Gazetede ayrıca dehşet verici bir haber maalesef. 15 Temmuz için 10. yıl anması logonun üzerinde başlık olarak verilmiş. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde tüm yurtta ve yurt dışındaki bazı merkezlerde İrade Bizim, Zafer Bizim temalı farklı etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anma çadırları kurulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserler ve tiyatro gösterilerinin yapılacağını açıkladı. Etkinlikler kapsamında Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacak. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 tekneli deniz korteji, 400 araçlık taksi kortejiyle drone ve ışık gösterileri öne çıkacak. Son bir haberi paylaşalım. Bir soru iptal, bir cevap değişti ÖSYM. 20 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları sınavının alan yeterlik testlerindeki bir matematik sorusunun cevabını değiştirdi. Testteki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C seçeneğinden A seçeneğine çevrildi. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın romanı ile ilgili 20 numaralı edebiyat sorusu da iptal edildi. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haberle ve Hürriyet gazetesiyle birlikte basında gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Efendim, güzel bir gün diliyor sizlere bir başka basında gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Ben Yakup Doğan. Malatya'da yaşıyorum. 38 yaşındayım. Bu gördüğünüz bahçe benim çocukluğum, gençliğim. Ben bu topraklarda büyüdüm. Atalarımız, dedelerimizden kalan toprakları işliyoruz. Kayısı yetiştiriyoruz. Kayısı yetiştirmek emek ister, sevgi ister, çocuk gibi bakım ister. İlkbaharda başlayan bakım hasata kadar devam etmektedir. Hasat dönemi zorlu bir dönemdir. Ailece ve mevsimlik işçi yardımı ile hasat yaparız. Gün doğmadan bahçeye gidip sirkeleme, kasalama ve fırınlama yaparız. Ürünü hasat dönemine getirmek kolay değil. Birçok zorlukları yanı sıra en korkutucusu doğal afet zararları. Birkaç yıl önce bir yıllık emeğim birkaç saat içerisinde don olayı nedeniyle heba oldu. Tersim sayesinde aldığım tazminat ile zararımı karşıladım. Bu sayede bir sonraki yıl üretime devam edebildim. Bu yılda oluşan don sonucunda gördüğünüz bu bahçemde zararım oluştu. Yemeğe bile kayısı kalmadı.
1: Kayısı'nın bir güvence aslında. Yani eşime, dostuma anlatırken de kayısı olmuş olmamış sıkıntı değil. Sigortam olduğu için onun derdine düşmüyorum.
0: Yani korkmadan üretime devam edebilmek için tersim yapmalıyız.
1: 7 yıldır tersim yaptırıyorum. Çok memnunum.
0: Her yıl umudumuzu kesmemek için yanımızda güvencemiz var. Tersim var. İyi ki var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Perşembe günü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle ve akşam saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatleriyle akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından 2026'yı organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde, sınır içinde ve sınır ötesinde organize suç örgütleriyle mücadele yürüttüklerini belirterek, hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye yüzyılını, aynı zamanda huzurun yüzyılı yapmak, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güçlü ve kesintisiz mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektir şeklinde açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavının ardından yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, mülakatlara katılan adaylardan adli yargı, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850, avukat adli yargı, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99, idari yargı, hakim yardımcılığı mülakatında da 50 adayın başarılı olduğunu belirtti. Gürlek ayrıca mülakat sonuçlarına Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından erişilebileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu hazırladıkları raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Komisyonun raporunda çocukların suça sürüklenmesine neden olan sosyal, ekonomik, ailevi ve eğitim kaynaklı etkenler ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda çocukların suçla tanışmasını önleyici politikaların güçlendirilmesi, rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması yönünde çeşitli önerilere yer verildi. İzmir'in Bornova ilçesinde 7 Emin Otoparkı'nda çıkan yangında çoğunluğu motosiklet, 62 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürüldü. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde bugün saat 18'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2295'e yükseldiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, saldırıları gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yunanistan hükümeti saldırıları kınarken sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını açıkladı. Ve spor, İspanya'nın Gran Canaria adasında düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporculardan Yağmur Yılmaz Türk, kadınlar 44 kiloda, Ramazan Aykut Gürde, erkekler 60 kiloda gümüş madalya elde etti. Elçin Kara kazansa, kadınlar 40 kiloda bronz madalya kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen İngiltere son 16 turuna yükseldi. İngiltere son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Bekleyelim, aç. Aç, bekliyorum. Tamam mı? Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 29 derece, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Anamur'da 28, Mersin Yenişehir'de 27, Antalya Finike ve Samsun Atakum bölgede 26 derece, Van Gavaş Akdamar Feneri, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Sinop, Aydın Kuşadası ve Giresun'da 25, Antalya Kaş, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale ve İzmir Dikili'de 24 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Tatvan Liman'da 21 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13, Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 15 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Beğeni

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak ve bu veriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş artış oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memur ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla %12,41 oranındaki artış netleşmişti. Nihai zam oranı ise Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni maaşlarla birlikte memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok sosyal ödeme de yeniden güncellenecek. Zamlı maaşların Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir çiftten 3 ayda yaklaşık 100 milyon lira değerinde nakit, ziynet eşyası ve gayrimenkul dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçerken TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. İlçede geçen yıl 2 Temmuz'da çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu köylerde inşa edilen afet konutlarının teslimatına Temmuz ayı sonu itibariyle başlanacak duyurdu. Türk balerin Nilay Tahiroğlu, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi. Moskova'daki tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nun sahnesinde gerçekleşen 35 ülkeden 362 dansçının katıldığı yarışmada Tahiroğlu madalyayı kazanırsa Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan ilk Türk dansçı olacak. Tiyatrosu orkestrası eşliğinde sahne alacak. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği, ekipler tarafından 34 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da sosyal medya hesabından saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını açıkladı. Ve spor, A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Kaygılarım var biliyorum, sana göre benim değil. Sorunlarım var pek çok, sorularım var hissediyorum, cevapları sende değil.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 21 derece, Atina parça bulutlu 37, Belgrad kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Berlin hafif sağanak yağışlı 25, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 35, Kopenhag hafif sağanak yağışlı 25, Londra çok bulutlu 28, Madrid az bulutlu 37, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Paris çok bulutlu 28, Priştina hafif sağanak yağışlı 26, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Varşova hafif sağanak yağışlı 32, Viyana çok bulutlu 30 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 27 derece. Asya kıtasında Amman açık 34 derece, Aşgabat parça bulutlu 29, Astana az bulutlu 26, Bağdat açık 46, Bakü açık 31, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Kabil açık 35, Kerkük açık 44, Kuveyt açık 42, Medine açık 44, Mekke açık 45, Riyad açık 43, Şam açık 39, Tahran açık 34, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Tiflis çok bulutlu 30 ve Tokyo hafif sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 32 derece, Kahire açık 38, Melbourne az bulutlu 20, Montreal açık 33, New York açık 36, Sydney açık 22 ve Washington açık 37 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık 33 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 31, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Köln hafif sağanak yağışlı 27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih hafif sağanak yağışlı 24, Podgorica açık 34, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Traklya açık 33, Valkaneş açık 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 37 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 29 derece, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Anamur'da 28, Mersin Yenişehir'de 27, Antalya Finike ve Samsun Atakum bölgede 26 derece, Van Gavaş Akdamar Feneri, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Sinop, Aydın Kuşadası ve Giresun'da 25, Antalya Kaş, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale ve İzmir Dikili'de 24 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Tatvan Liman'da 21 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 15, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutluluk geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, batısında doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak ve bu veriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş artış oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memur ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla %12,41 oranındaki artış netleşmişti. Nihai zam oranı ise Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni maaşlarla birlikte memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok sosyal ödeme de yeniden güncellenecek. Zamlı maaşların Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir çiftten 3 ayda yaklaşık 100 milyon lira değerinde nakit, ziynet eşyası ve gayrimenkul dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçerken TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. İlçede geçen yıl 2 Temmuz'da çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıklı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu köylerde inşa edilen afet konutlarının teslimatına Temmuz ayı sonu itibariyle başlanacağını duyurdu. Türk balerin Nilay Tahiroğlu, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi. Moskova'daki tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nun sahnesinde gerçekleşen 35 ülkeden 362 dansçının katıldığı yarışmada Tahiroğlu madalyayı kazanırsa, Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan ilk Türk dansçı olacak. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği, ekipler tarafından 34 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da sosyal medya hesabından saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını açıkladı. Ve spor A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsutu yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Ekrem Çelebi'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Fatma Parlakoğlu'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Gülşen Kutlu Kırıkkale'den derlemiş. Derdimin ortağı sinem bülbülü, andırırsın Leyla'yla sümbülü. Yadlara demezdim bu gizli sırrımı, derdimi sizlere diyeyim dağlar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğiniz Muğla Bodrum'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gürden repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım başım selamet, bir tez yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Burası aspat değil Halil'im, bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan bir zeybek havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar yoldan geldim yorgun. Orta boylu bir güzel.

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğimiz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmastır fesi.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Adile Kurt Karatepe'den, Adana Kozan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Halil Atılgan, Aşık İmami'den repertuara kazandırmış. Duydunuz mu Gediklili, şu İzmir'den gelen teli? Al kanlar içinde kal, al kanlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hale Gür. Programımızı Metin Akın'dan anılan Afyon Emirdağ'ından bir türküyle notalayacağız. Bu türküyü Ali Demirhan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel testini bizden doldur. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 13.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesinin ileri teknoloji altyapısı ve güvenlik sistemiyle dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını söyledi. Aktürk, karargahta 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO temsilcileri için resepsiyon verileceğini açıkladı. Terörle mücadele ilişkinde bilgi veren Aktürk, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınırlarda yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 331 kişinin yakalandığını, 844 kişinin de engellendiğini kaydetti. Açıklamaya göre 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40.134 oldu. Ayrıca Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelinin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek. Başvurular, yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Aksaray Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, Rusya, belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya saldırıların yalnızca askeri veya askeri bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Peskov, Avrupa'nın ise Rusya ile gerilimi tırmandırdığını söyledi. Avrupa Birliği'nin militarizasyon ve Rusya ile çatışma yoluna girdiğini, Moskova'nın bu gelişmeleri görmezden gelemeyeceğini kaydetti. Filistin Futbol Federasyonu, Hadamat Han Yunis forması giyen 32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim El Eşkar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Ve spor, amilli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zintsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ila 8. kilometreleri Samsun Kavşağı istikametinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun Kahramanmaraş istikameti Kılavuzlu mevkiinde 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Göksun Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bant aktarımı yapılarak Kahramanmaraş Göksun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
5: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Karaman, Zonguldak, Düzce, Bartın, Çorum, Amasya ve Bingöl çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normaldir üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim

0: ailenizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesinin ileri teknoloji altyapısı ve güvenlik sistemleriyle dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını söyledi. Aktürk, karargahta 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO temsilcileri için resepsiyon verileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikte dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek. Başvurular, yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, Rusya belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 29 derece, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Anamur'da 28, Mersin Yenişehir'de 27, Antalya Finike ve Samsun Atakum bölgede 26 derece, Van Gavaş Akdamar Feneri, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Sinop, Aydın Kuşadası ve Giresun'da 25, Antalya Kaş, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale ve İzmir Dikili'de 24 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri, Vantuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Tatvan Liman'da 21 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 15, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, kuzeyinde güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, güneyinde batıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarca bulundu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesinin ileri teknoloji altyapısı ve güvenlik sistemleriyle dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını söyledi. Aktürk, karargahta 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO temsilcileri için resepsiyon verileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikte dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek. Başvurular, yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Aksaray Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, Rusya belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin İsmailoviç Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

uyanalım ne olursun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-20 derece, Belgrad parçalı bulutlu 21-29, Berlin çok bulutlu 15-23, Helsinki sağanak yağışlı 9-13, Kopenhag sağanak yağışlı 12-20, Londra parçalı bulutlu 14-27, Moskova parçalı bulutlu 22-28, Paris parçalı bulutlu 15-29, Priştina az bulutlu 17-25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Varşova sağanak yağışlı 20-26, Viyana parçalı bulutlu 19-28, Zürih sağanak yağışlı 16-24 derece. Amman açık 19-33, Aşgabat az bulutlu 17-30, Bağdat açık 33-44, Bakü az bulutlu 21-31, Kabil açık 20-32, Kerkük açık 28-42, Kuveyt açık 32-43, Medine açık 32-44, Mekke açık 32-44, Riyad açık 29-42, Şam açık 17-37, Tahran açık 23-36, Tiflis çok bulutlu 20-32, Tokyo az bulutlu 20-26 derece, Cezayir az bulutlu 20-31, Kahire açık 23-38, Melbourne az bulutlu 9-21, Montreal açık 23-34, New York açık 20-35, Sydney açık 15-23, Washington açık 24-36 derece. Çatalhöyük'te açık 20-32, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Komrat parçalı bulutlu 20-31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Münih sağanak yağışlı 16-22, Podgorica açık 22-33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Taraglia açık 19-32, Balkaneş açık 18-33, Zenitsa çok bulutlu 16-26, Gazimagusa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 24-29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 29 derece, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Anamur'da 28, Mersin Yenişehir'de 27, Antalya Finike ve Samsun Atakum bölgede 26 derece, Van Gavaş Akdamar Feneri, Muğla Datça, Muğla Bodrum, Artvin Hopa, Sinop, Aydın Kuşadası ve Giresun'da 25, Antalya Kaş, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale ve İzmir Dikili'de 24 derece. İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri, Vantuş Baliman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 23, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Tatvan Liman'da 21 derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 15, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13 ve Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevemezsem kendimi.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesinin ileri teknoloji altyapısı ve güvenlik sistemleriyle dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını söyledi. Aktürk, karargahta 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO temsilcileri için resepsiyon verileceğini açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek. Başvurular, yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, Rusya belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Smailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Samanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Samanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Samanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, Samanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı projesinin ileri teknoloji altyapısı ve güvenlik sistemleriyle dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını söyledi. Aktürk, karargahta 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO temsilcileri için resepsiyon verileceğini açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na paydaş katılımı ve yan etkinlik başvuruları başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek. Başvurular, yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, Rusya belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Simayloviç Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni, görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Simailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil.
5: Biz saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse, pancarım elde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
6: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
7: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için hızlı konuşmayı biraz araştırdık. Dikkati dağıtmayan, dinleyeni yormayan, akıcı bir konuşmada dakikada 125 ile 175 arasında sözcük kullanılır. Bir dakikada 125'in altında sözcük kullanıyorsanız yavaş konuşuyorsunuz demektir. 175'in üstünde, ki bazı kaynaklarda 160 olarak da geçebilir, eğer sözcük kullanabiliyorsanız hızlı konuşuyorsunuz demektir. Peki konuşma bozukluklarını gidermek için neler yapılır? Fiziksel nedenler, operasyonlar, ilaç tedavileri ve egzersizlerle çözümlenebilir. Ancak akıcı konuşma bozukluğu fiziki açıdan sorun olmadığı halde, kelimeleri düzgün çıkaramama gibi konuşma bozuklukları ise sadece uzman yardımıyla, egzersizler ve dersler vasıtasıyla çözümlenir. Zeki kimselerin kişilik özelliklerinde de hızlı konuşma vardır genelde. Hızlı konuşma tedavisinin en önemli basamaklarından birisi, kişinin konuşma hızıyla ilgili farkındalık kazanması. Bunun için ses kaydı, süre tutma gibi teknikler, işitsel geri dönütün geç verilmesini sağlayan DAF cihazları ve hız limiti aşımı uyarısı veren spidometre cihazlarından faydalanılabilir. Ve yine önemli bir bilgi, psikolojik faktörler hızlı konuşma bozukluğunun artmasına neden olabilir. Özellikle kişi, ailesi, sosyal yaşamı veya işiyle ilgili bir sorun yaşadığında ya da stres altında olduğu durumlarda konuşma hızı artar ve anlaşılırlık daha da azalır. Artikülasyon, yani sesletim bozukluğu, seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin yanlış üretilmesidir. Dinleyenler çocuğun ne söylediğini anlamak için çok daha fazla dikkat harcar. Bu durum çocuğun okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini çok etkiler. Konuşma akıcılığını bozan pek çok sebep olduğu gibi pek çok ad da verilebilmektedir. Takipemi, kekemelik dışında konuşma akıcılığını bozan farklı bir problemdir. Takipemide bireyin hızlı ve bozuk bir konuşması vardır. Konuşmada rol alan yapılardaki bozukluklar, yarık damak, diş problemleri, nörolojik problemler, işitme kaybı gibi fiziksel sebeplerle beraber serebral palsi, zihinsel yetersizlik, Otizm spektrum bozuklukları, Down sendromu gibi gelişimsel ve genetik bozukluklar da dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilmektedir. Eğer sesimizle çalışırsak bir şeyler yapabiliriz. Sinir sistemi ve beden bağlantısı üzerinden bir şeyler belki bilmek istersiniz. Sesimiz aynı zamanda sinir sistemimizin halini yansıtır. Eğer beden çok kaygılıysa sürekli tetiktedir. Sesimiz iyi ruh halimizi yansıtabildiği gibi korkumuzu, endişemizi de yansıtır. Farkındalıkla hareket ettikçe ilerlemeler de kat edebiliriz. Sesimize yansıyan panik ve hız bir korku durumunu da belli ediyor olabilir. Bedeni rahatlattıkça sakinleşirsiniz ve sesinizin tonu da düşer. Kendinizi hissetmeye başladığınızda, duygularınızı kontrol edebildiğinizde, iyi ruh haliniz bedeninize sahip çıktığında çok daha fazla sakinlik, yumuşaklık, şefkat ve huzur dolu olacaktır. Sesinizi kullanmanın da bir gücü vardır. Sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden birinin onları zor ve stresli anlarında teskin etmek olduğunu bilseydiniz. Bağırmak, yüksek sesle, kızgınlıkla, sitemle ya da laf sokarak bir şeyleri söylemek aslında iyi değildir. Çünkü karşı tarafın sinir sistemini bozar ve bedenindeki güvenlik hissi değişir. Güvendilik hissi değiştiğinde ilişki de bozulur. Çocuklarınız, eşleriniz, sevdikleriniz, patronunuz, bunları sakinleştirmenin en iyi yolu sesinizle oynamaktır. Sesinizde samimiyet varsa eğer, o zaman güven de artacaktır. Sesinizin çok farklı tonları vardır. Onları keşfedin. Daha yumuşak, daha şefkatle yaklaştığınızda sesinizin değiştiği oranda ilişkiniz de değişir. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar sesinizden şefkat eksik olmasın ve kulağınız her daim sesimizi sizlere duyurmaya çalışan radyomuzda olsun efendim.
6: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Saatlerimiz şu an 18.30'u gösteriyor. 19'a kadar sizlerle birlikte Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Yine bu programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında. Ben Hasan Basri, Umlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelik'ten.
0: Evet, hemen türkülerimize geçelim diyorum ve Dumlu Pınar Türkü grubu olarak ilk türküyü ne söyleyelim Hacı Abdullah Doğan?
1: Güzel bir sema olsun hocam, bugün görürseniz önüme bir çığır geldi. Hatta tevhid olarak da bilinir her yerde, Pir Sultan'dan alınan güzel bir sema.
0: Erzincan'da, Sivas'ta söylenen değil
1: evet,
0: mi?
1: Aynen,
0: o zaman
1: değerli hocam.
0: Hep beraber şöyle bir tevhidi okuyalım.

0: Bundan daha güzel semah var mıdır bilmiyorum. Ben bu semahı çok seviyorum.
1: Sözleri çok manidar. Önüme bir çığır geldi diyor. Yani bir patika yol, bir patika yolla nereye ulaştığını ifade ediyor. Bir ucu var diyor şehir içinde. Yani şehre açılan yol. Abdallar dükkanını açmış. Ne istersen var içinde diyor. Yani burada alabilene eğer gönül dünyanızı açtınızsa alabilecek çok şey var demek istiyor. Evet. Pir Sultan değil mi?
2: Aslında Basri Hocam bu dünyayı bir pazara, bir pazara benzetiyor. İstediğin her şeyi bulabilirsin.
0: Ne istersen var içinde.
2: Evet. İstediğinde alabilirsin.
1: İstersen iyi şeyleri de alırsın değil mi?
2: Evet.
1: İstemezsen kötü şeyleri de tercih edebilirsin diyor. Bunlar bizi, bu kültür bizi güzel yola, ne bileyim, bir erkana, yola sevk eden güzel sözler.
2: Şimdi hocam tabii ki sanatçılar, sazlarımız bizi, geçmişimizi bugüne getiren, bugünümüzü de geçmişe taşıyabilecek köprüler, sütunlar olarak görüyoruz. Yani bunları sizler en güzel icracıları olarak gerçekten bir kültür hizmeti yürütüyorsunuz. Biz bunlar olmasaydı, yani bu tür şairlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, sazlarımız olmasaydı biz bunları unutup gidecektik belki de. Çocuklarımıza biz de bunları miras bırakacağız.
0: O kadar çok sanatçı var ki bu tevhidi çok çok farklı şekillerde okuyan, çok çok farklı tazları da okuyan, orijinalini bulup orijinali gibi okumak, orijinalinin ne kadar hoş, ne kadar güzel olduğunu anlayabilmek çok güzel bir duygu.
1: Hem müzikal olarak hem de yine de ne kadar farklı söyleseler de yine Allah'ın birliğini, değil mi?
2: Evet.
1: İfade ediyorlar. O yüzden eser kendi başına çok güzel.
2: Çok güzel. Hasan Basri Hocam, bu güzel samahtan sonra uygun görürseniz sizden de bugün güzel bir türkü dinleyelim. Yine bugün ayın ışığı.
1: Elinde balkaşı. Yine nereden geliyorsun?
0: Mahallenin yakışığı.
1: Evet, evet. Hacı Taşan rahmetli bunu söylerdi. Bu keskin türküsünü de ben seslendiririm.
2: Dinliyoruz hocam.

0: Evet, bu keskin türküsünden sonra şimdi Mustafa Naci'ye dönüyorum ve Mustafa Naci'den bir deyiş dinleyeceğiz. O da Erzincan'dan mı söyler, Sivas'tan mı söyler? Bugün tercihi hangi dilimizden acaba?
1: Erzincan'dan olsun.
0: Derdim çoktur, hangisine yanayım?
1: Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi.
0: Evet, Mustafa Naci Çelikkan söylüyor.

0: Evet, bu güzel Pir Sultan deyişini Mustafa Naci Çelikkan seslendirdi. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derdi nereden derman bulayım? Meğer dost elinde çaresi diyor. Hakikaten dostluk ne kadar önemli bir şey değil mi? Bazen başımızın sıkıştığında bir yaslanacak omuz ararız değil mi Hacı Abdullah? Ne dersiniz bu
1: şimdi,
0: konuda?
1: Şimdi değerli hocam, tabii derdi olmak aslında bir akıl, aklın, bir mantığın, felsefenin sonucu. Yani ben bazı böyle arkadaşlar derdim var dedikleri zaman şükretmelisin diyorum. Akıllı insanın derdi olur.
0: Yani Veysel de öyle der ya, derdim bana dermanmış bilmedim.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynı o anlamda bakıldığında tabii burada bir arayış var. Burada da en büyük yakınlığı dostundan, yakınındaki insanlardan çareyi buluyor. Bulmak istiyor. Gönül ona arzuluyor.
0: Ya da umuyor değil mi?

0: O şekilde.
1: Ağzına sağlık.
0: Raci hocam da evet, yüreğinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum hocam.
1: Evet, şimdi artık size dönüyorum. Sizden de şimdi şöyle bir güney doğumu olur, doğumu farklı bir yöreden ne seslendirirsiniz?
0: Şimdi değerli hocam, bizim memleket Güneydoğu'ya, Akdeniz gözüküyor ama Güneydoğu Anadolu'ya da yakın bir bölge. Bu anlamda iki Urfa türküsü arka arkaya okuyalım uygun görürseniz. Kar yağar bardan, bir de Urfalıyam dağlıyam.
1: Evet, bunda biz de katılalım
2: nakaratın, sana. Nakarat ben de biz de katılalım.
1: Evet. Beraber şöyle coşkulu bir şekilde söyleyelim. Evet, hocam. Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, bu güzel iki tane Urfa türküsünü Hacı Abdullah Doğan ard ardına seslendirdi. Biz de adeta bir sıra gecesi edasıyla seslendirdik. Keyifli doldu değil mi?
1: Evet, desteğiniz için çok teşekkürler hocam.
0: Teşekkür ediyoruz. Yine bir Türkü Pınarı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz gene sizleri Perşembe günü saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde radyolarınızın başında bekliyor olacağız.
2: Türkülerle beraber olunca vakit ne çabuk geçiyor.
0: Türküler bizi anlatıyor çünkü, değil mi? Yaşamımızı anlatıyor. Böyle akışkan bir şekliyle biz de onlara kendimizi bıraktığımızda zaman geçip gidiyor.
1: Şimdi Mustafa Naci Hocam çok güzel bir konuya değindi. Geldiğimiz halimizle giderkenki halimiz çok farklı. Çok mutlu olarak dönüyoruz. Burada size gelirken belki biraz kaygılı, telaşlı geliyoruz. Yüz ifadelerimiz belki biraz farklı oluyor ama giderken gerçekten biz çok mutlu olarak gidiyoruz. Siz yoruluyorsunuz belki ama biz mutlu olarak ayrılıyoruz değerli hocam.
0: Yok, türküler bizi yormuyor. Bilakis bize huzur veriyor diyebiliriz. Evet, ben Hasan Basri, Dunlu Pınar.
2: Ben Mustafa Naci Çelik.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
0: Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Bir Kayseri türküsüyle veda ediyoruz.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu. Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesi ile ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Simailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: biliyor muydunuz?
1: Neden korkarız? Korku, sevinç, öfke, üzüntü gibi en temel duygularımızdan biridir. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığımızda beynimiz harekete geçer ve bir takım kimyasal maddeler salgılar. Bu kimyasal maddeler bedenimizde bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Kaslarımız kasılır, terleriz, ağzımız kurur, soluk alışverişimiz ve kalp atışlarımız hızlanır. İsteğimiz dışında gerçekleşen tüm bu olaylar bedenimizin harekete geçmesini kolaylaştırır. Böylece tehlikelerden kaçabiliriz ya da tehlikelerle savaşabiliriz. Bu da yaşamımızı sürdürebilmemiz açısından bize büyük yarar sağlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hayvanlarda boynuz neden vardır? Hayvanların boynuzları onların silahlarıdır. Savunmaya ve saldırmaya yararlar. Bu silah tabiatta sadece bazı hayvanlara bahşedilmiştir. Hayvanlar aleminde boynuzu olanlar, boynuzlu giller adı altında bir aile oluştururlar. Bu geviş getirenler takımından çift tırnaklı hayvanlar ailesinin üyeleri sığırlar, keçiler, koyunlar ve antiloplardır. Bunların içi boş olan boynuzları süreklidir. Değişmezler ve dallara ayrılmazlar. Başın her iki yanında birer tanedirler. Boynuzlu maddeden yani keratinden yapılmışlardır. Dişilerinde boynuz ya yoktur ya da erkeklerinkine göre daha kısa ve küçüktürler. Boynuzlarıyla ünlü geyik ve gergedanınkilerse farklı özellikler taşırlar. Boynuz denilince hayvanın kafasında alnının hemen üstünden çıkan iki sivri kemik anlaşılır. Halbuki hayvanlardaki boynuzların büyük bir çoğunluğu kemik değildir. Genel olarak 3 tip boynuz vardır. Sadece kemikten yapılmış olanlar, kemik bir ekseni örten keratinden yapılmış olanlar ve sadece keratin liflerinin birleşmesiyle oluşmuş boynuzlar. Kemik boynuzları örnek olarak geyiklerinki gösterilebilir. Bu boynuzlar her sene diplerinden kopar ve yenilenirler. Her sene çıkan yeni boynuzda bir fazla dal oluştuğu için bunlardan hayvanın yaşı anlaşılabilir. Geyik, boynuzlarını silah olarak en çok kullanan hayvandır. Ren geyiği dışındaki bütün geyik türlerinin yalnız erkekleri boynuzludur. Özellikle üreme mevsiminde dövüşen geyiklerin bazen boynuzları birbirine dolaşır. Bu düğümü çözemeyen hayvanlar sonunda ölürler. Gergedanların boynuzları kemik değildir. Tamamen keratin liflerinin birleşmelerinden oluşmuşlardır. Boynuzlar üzerlerinden aşındıkça diplerinden uzayabilirler. Kuşların gagaları, insanların saç, kıl ve tırnakları, balıkların pulları hep bu keratinden yani boynuzlu maddeden yapılmışlardır. Gergedan boynuzunun afrodizyak etki yarattığına olan inanç yüzünden aşırı avlanılan bu hayvanların neredeyse nesilleri tükenmek üzeredir. Aslında gergedanın boynuzunu yemekle insanın tırnaklarını yemesi arasında bir fark yoktur. İkisinde de keratin alınmış olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dişçilerin diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ettiğini, çünkü sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızı böyle koruyabileceğinizi, uzay yolculuğunda taşınacak her kilo için gerekli olan yakıt miktarının 530 kilogram olduğunu, 1923'te bir oy farkla Adolf Hitler'in Nazi Partisi'nin liderliğine seçildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Abicim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değil.
1: Sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım işiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Zenitsa kentindeki Hüseyin Simailovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle dinimizde ibadet kavramı ve namazla ilgili bir söyleşi yapmak istiyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadet ve namazla ilgili şöyle buyurur değerli kardeşlerim. Ey iman edenler, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki korunmuş olursunuz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde böyle buyurur. İbadet bizi yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah-u Teala'ya bir teşekkürdür. İnsan iyiliklerini gördüğü kimselere karşı daima kendisini borçlu görür ve her vesileyle bu borcunu gördüğü iyiliğe karşılık vermek suretiyle ödemek ister ve bundan haz da duyar. Halbuki insanın bu konuda en çok minnet duyması lazım gelen, hiç şüphe yok ki değerli kardeşlerim, Yüce Allah'tır. Çünkü insan o yüce yaratıcının sayısız nimetlerine erişmiş olarak dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala onu en güzel surette yaratmış ve evrende olan her şeyi onun emrine vermiştir. Yeri ve gökleri ve bunlarda olan her şeyi insana hizmet için var etmiştir. Nitekim yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur değerli kardeşlerim. Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size her türlü meyveler çıkaran, izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri de size akıtan ancak ve ancak Allah'tır. Adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı size faydalı kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren yine Allah'tır. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. İbrahim suresi 32 ve 34. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah böyle buyurur değerli kardeşlerim. Allah-u Teala kendisine bu kadar nimetleri verdiği insan ona hamd etmek, ona şükretmek durumundadır. İşte buna biz ibadet diyoruz. Evet, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın insanların ibadetine de ihtiyacı yoktur. Aksine buna muhtaç olan insandır. Çünkü ibadetler her şeyden önce insan hayatını disiplin altına alır. İnsanın belli zamanlarda yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetler insanı başıboşluktan ve sorumsuzluktan kurtarır. Her işinde Allah'ın gözetim ve denetimini gönlünde duymasını sağlar. Sorumluluk duygusu böylece gelişen insanın toplum içindeki davranışları ve olaylar karşısındaki tavırları ölçülü olur değerli kardeşlerim. Diğer taraftan ibadetler insanın ruhi ve manevi terbiyesine de hizmet eder. Başkalarına karşı kötü duygu ve düşüncelerden arınmasını sağlar. Başkalarıyla olan ilişkilerinde haksızlıklardan sakınmasına yardımcı olur. İbadet Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Nitekim Peygamberimiz Muaz bin Cebel'e şöyle söylemiştir. Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Dedi Muaz'a Peygamberimiz. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi. Peygamberimiz bu sefer Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra Peygamberimiz tekrar sordu.
Allah'a ibadet ettikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin dedi Muaz bin Cebel. Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine Peygamberimiz onlara azap etmemektir buyurdu. Değerli kardeşlerim, ibadet Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı olduğu içindir ki Allah'tan başkasına kim olursa olsun ibadet edilmez. Allah'tan başkasına ibadet etmek veya Allah'a yapılan ibadete başkasını ortak kılmak en büyük günah sayılmıştır. Bundan tövbe etmedikçe Allah bu günahı bağışlamayacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. İbadetle erginlik çağına gelmiş, aklı başında Müslüman olan kadın ve erkekler yükümlüdür. Bu yükümlülük ölünceye kadar devam eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin içerisinde namaz başta gelir. İslam'da 5 temel ibadet vardır. Bunlardan birisi namazdır. Namazın Arapçası salattır. Salatın sözlük anlamı da dua demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum." Onlara salat et. Yani dua et. Çünkü senin salatın, senin duan onlar için sükunettir buyurulmuştur ki buradaki salat dua anlamındadır. Tevbe suresi 103. ayette. Yine Peygamberimize salat ve selam olsun dediğimiz zaman da bu manayı anlarız. Dindeki anlamı ise değerli kardeşlerim, Peygamberimizin öğrettiği şekilde Allahu Ekber sözü ile başlayıp selam ile biten özel fiil ve sözlerden ibaret olan bir ibadetin adıdır. Namaz farzdır. Allah'ın kesin emridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin. Bakara suresi 110. ayet-i kerimede. Yine inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuten. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de böyle buyurulur. Ve yine Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinul gayyime. Onlar dini sadece Allah'a halis kılarak, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur değerli kardeşlerim. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. 5 vakit namaz peygamberimize peygamberlik geldikten yaklaşık 11,5 yıl sonra Miraç'ta farz olmuştur. Namaz erginlik çağına gelen ve aklı başında olan her kadın ve erkek Müslümana farz kılınmıştır. Erginlik çağına gelmemiş olan çocuklara namaz farz değil ise de 7 yaşından itibaren namaza başlatılmaları, alışkanlık kazanmaları açısından yararlı olacaktır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz şöyle buyurulmuştur. Çocuklarınıza 7 yaşına geldikleri de namaz kılmalarını öğütleyin buyurur. Böylece çocuklar erginlik çağına gelip namaz kendilerine farz olunca namaza karşı yabancılık çekmemiş olurlar. Değerli kardeşlerim, namaz Allah'a karşı yapılması gereken kulluk görevlerinin
en önemlisidir. Çünkü Allah imandan sonra namazdan daha üstün bir ibadeti emretmemiştir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde çeşitli vesilelerle geçmektedir. Namaz, kalp, söz ve beden ile yapılan ibadetleri bir araya toplamış bulunmaktadır. Namazın insan için pek çok yararları vardır. Çünkü Allah-u Teala bizlere yararı olmayan bir şeyi emretmemiştir. Zira Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. İhtiyacı olan biziz. Yapılmasını istediği her şeyde bizler için pek çok yararlar vardır. Kısaca namazın bazı yararlarına şöylece işaret edelim inşallah. Birincisi, tabi namaz Allah'ı hatırlatır insana. Değerli kardeşlerim, İnsan başkasına el avuç açmadan, muhtaç olmadan yaşamak için çalışmak zorundadır. Kendisini çalışmaya veren kimse ise çoğu zaman ölümü ve ölüm ötesindeki hesabı unutur. Bu yüzden her an günah işleyebilir ve günah işlemeyi adet haline getirebilir. Bunun en güzel örneği kumarbazlar ile zevk ve eğlenceye aşırı düşkün olanlardır. Bunlar kumar oynamaktan, içki içmekten, zevk ve eğlenceden başka bir şey düşünmezler. Ne ölümü, ne ahireti ve ne de ahiretteki hesabı hiç hatırlamazlar. Hiç ölmeyeceklerini ve dünyanın sona ermeyeceğini sanırlar. Derken ölüm gelip çatar ve bunları hazırlıksız olarak yakalar. Pişman olurlar ama bu pişmanlık bir fayda vermez. İşte değerli kardeşlerim, beni anmak için namazı dosdoğru kıl. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde namazın bu hikmetine işaret edilmektedir. Hiç şüphe yok ki namaz, Cenab-ı Hakk'ı anmak için, hatırlamak için, onunla iletişime geçmek için kılınır. Bu yalnız namazın değil, diğer ibadetlerin de esasını teşkil eder. Daha doğrusu hangi suret ve biçimde olursa olsun Allah'ı anmak gerçek ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenüz kurullâhe zikran kethîrâ, ey müminler Allah'ı çokça anın, hatırlayın, onu sabah akşam tesbih edin buyurulmuştur. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerde. Değerli kardeşlerim, Allah'a saygı duyan müminlerin niteliklerinden de söz edilirken, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, hatırlarlar, zikrederler ve Rabbimiz sen bu gökleri ve yeri boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Yine Nur suresinin 37. ayet-i kerimesinde de o adamlar ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Yine değerli kardeşlerim, Peygamberimizin şu hadis-i şerifi de Allah'ı anmanın en büyük ibadet olduğunu göstermektedir. Buyurur ki Peygamberimiz, ben size yaptıklarınızın en iyisini, Allah katında en çok, Peygamberimizin şu hadis-i şerifi de Allah'ı anmanın en büyük ibadet olduğunu göstermektedir. Buyurur ki Peygamberimiz, ben size yaptıklarınızın

üzerine Peygamberimiz Allah'ı anmaktır cevabını vermiştir. Görülüyor ki bütün ibadetlerden maksat Allah'ı anmaktır değerli kardeşlerim. Allah'ı anmanın en güzel şekli ise namazdır. Diğer taraftan insana Allah'ı unutturacak şeylere karşı en çok koruyucu bir siper de yine namazdır. Çünkü belli aralıklarla Allah'ı hatırlayan kimse kötü duygu taşıyamaz. Başkalarına hile ve haksızlık düşünemez. Bir gün yaptığı her şeyin hesabını Allah'a vereceğini düşünerek ölçülü hareket eder. Böylece namaz insan ruhu üzerinde daha etkili, nefsin heva ve hevesine yönelmesine daha çok engel ve her işte dürüstlüğe daha çok özendirici bir ibadettir değerli kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmuştur. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten sizi alıkoyar. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimede hiç şüphe yok namazdaki belli hareketler, oturmak, kalkmak, alnı yere koymak, tekbir ve tehlil getirmek namazın amacını gerçekleştirmeye yetmez. Bunlar değerli kardeşlerim namaz için gerekli olmakla beraber gerçek namazın bunlardan ibaret olduğu da söylenemez. Gerçek namaz ruhu önce Allah'a karşı boyun eğme, yüce yaratıcının huzurunda benliğini silme, sonra da hak ile ilgilenmeye engel her türlü endişe ve kuşkudan sıyrılmadır. Bunun için Kur'an okuyarak, dua ederek, tekbir ve tehlil getirerek dilini, diğer organlarını meşgul etmek namaz kılana gereklidir. Bütün bunlarla birlikte kainatı yaratan ve yöneten yüce yaratıcının huzurunda bulunduğunu hatırdan çıkarmamasıdır. Bunun içindir ki değerli kardeşlerim namaz kılan namaz esnasında kimse ile konuşmayacağı gibi namazın rükün ve adabı dışında herhangi namaza aykırı bir harekette de bulunmayacaktır. Namaz dinin direğidir değerli kardeşlerim. İslam dinini bir binaya benzetecek olursak namazda bu binayı ayakta tutan direk demek olur. Binanın ayakta durması direklerle mümkün olduğu gibi dini ayakta tutan da namaz olmuş olur. Bu bakımdan namaz din binasının en önemli unsurlarından birisini oluşturur. Bu unsurun yokluğu bina için büyük bir eksiklik olduğunda şüphe yoktur. Bunun içindir ki Peygamberimizin yaptığı son tavsiyelerinden birisi namaz olmuştur. Ve yine değerli kardeşlerim namaz erişilen nimetlere karşı Allah'a bir teşekkürdür. Bir hamddır, bir şükrandır. İnsan Allah-u Teala'nın en değerli yaratığıdır. Allah-u Teala insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Ona iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlı olandan ayırt edecek akıl vermiştir. Evreni ve evrende olan her şeyi insan için var etmiş ve onun hizmetine vermiştir. Allah-u Teala'nın verdiği sayılamayacak nimetlere karşılık insan o yüce yaratıcıya teşekkür etmek durumundadır. Bu teşekkür dil ile olabileceği gibi en güzeli ibadetle olanıdır. İbadetlerin en mükemmeli ise namazdır. Peygamberimiz farz namazlardan başka nafile namaz da kılardı. Çoğu kere geceleri kalkar nafile olarak namaz kılardı. Kendisine ey Allah'ın Resulü geçmiş ve gelecek günahlarınızı Cenab-ı Hak bağışladığı halde namaz için bu kadar yorulmanızın sebebi nedir diye sorulduğu zaman Peygamberimiz Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı şeklindeki cevabı namazın hikmetini

güzel şekilde açıklamaktadır değerli kardeşlerim. Eğer insan Allah'ın verdiği nimetlere ona ibadet ederek şükredecek olursa Allah-u Teala verdiği nimetleri artıracağını vaat etmektedir. Ve le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz elbette ki nimetlerimi artıracağım. İbrahim suresi 7. ayette buyurur. Değerli kardeşlerim, esasen nankörlük çirkin bir huydur. Eriştiği nimetlerin kadrini bilmeyen ve o nimetleri kendisine verene saygı duymayan kimseyi Allah da sevmez. İnsanlar da sevmez. Bu kimse bu kötü huyu sebebiyle daha çok nimetlerden mahrum kalır. İşte namaz, insanın böyle çirkin bir huydan arınmasına yardımcı olur. Bir de değerli kardeşlerim, namaz vaktin kıymetini öğretir insana. Namazlar için belirli vakitler vardır. Namazlar bu vakitlerde kılınır. İleride bu konuda yine tabi uzun uzun bu stüdyodan konuşacağız belki. Ama Peygamberimiz namazın vaktinde kılınmasına büyük önem vermiştir. Bir yolculukta ashab yorulmuş, bir yerde konaklayıp dinlenmek istemişlerdi. Peygamberimiz yolculuk şartlarında bile namazı düşünmüş ve korkarım uyuyakalıp namazı kaçırırsınız buyurmuştu. Peygamberimizin müezzini Hazreti Bilal, ben sizi uyandırırım deyince bu güvence üzerine hep beraber istirahate çekilmişlerdi. Ancak onlar gibi Hazreti Bilal de uyuyakalmış. Uyandıklarında güneşin doğduğunu ve sabah namazının vaktini kaçırdıklarını görmüşler, üzülmüşlerdi. Peygamberimiz kendilerini uyaracağını söyleyen Hazreti Bilal'e, Bilal, verdiğin söz ne oldu buyurmuş. Ona üzüntülerini bildirmişti. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin hiç kimseye beddua etme adeti yoktu. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ancak Hendek Savaşı'nda bir ikindi namazını vaktinde kılma imkanı bulamadığı için kendisine bu fırsatı vermeyen düşmanlarına beddua ettiği rivayet edilir. Yine değerli kardeşlerim, güneş batıncaya kadar bizi ikindi namazını vaktinde kılmaktan alıkoydular. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun buyurmuştur. Namazın vaktinde kılınmasının önemine dikkat çekmiştir. Peygamberimize hangi ibadetin daha üstün olduğu sorulduğunda Es-salatu li vaktiha, vaktinde kılınan namazdır buyurmuştur. Namazı vaktinde kılmanın önemini kavrayan kimse, değerli kardeşlerim, bunu günlük çalışma hayatına da aktaracak ve her işi vaktinde kılmaya özen gösterecektir. Meşhur bir atasözümüz var. Vakit nakittir. Gerçekten vakit çok kıymetlidir. İnsan her şeyi vakit ve zaman içerisinde kazanır. Nakit ile vakit kazanılmaz. Geçmiş bir zamanı geri getirmek için dünyaları verseniz geçen zaman geçmiştir, artık geri gelmez. İşte namaz insan hayatı için vaktin ne kadar önemli olduğunu öğretir ve her şeyi zamanında ve vaktinde yapma alışkanlığı kazandırır değerli kardeşlerim. Bugün bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı bizlere nasip eylesin. Dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından selam olsun değerli kardeşlerim. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım işiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-20 derece, Belgrad parçalı bulutlu 21-29, Berlin çok bulutlu 15-23, Helsinki sağanak yağışlı 9-13, Kopenhag sağanak yağışlı 12-20, Londra parçalı bulutlu 14-27, Moskova parçalı bulutlu 22-28, Paris parçalı bulutlu 15-29, Priştina az bulutlu 17-25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Varşova sağanak yağışlı 20-26, Viyana parçalı bulutlu 19-28, Zürih sağanak yağışlı 16-24 derece. Amman açık 19-33, Aşgabat az bulutlu 17-30, Bağdat açık 33-44, Bakü az bulutlu 21-31, Kabil açık 20-32, Kerkük açık 28-42, Kuveyt açık 32-43, Medine açık 32-44, Mekke açık 32-44, Riyad açık 29-42, Şam açık 17-37, Tahran açık 23-36, Tiflis çok bulutlu 20-32, Tokyo az bulutlu 20-26 derece, Cezayir az bulutlu 20-31, Kahire açık 23-38, Melbourne az bulutlu 9-21, Montreal açık 23-34, New York açık 20-35, Sydney açık 15-23, Washington açık 24-36 derece. Çadırlunga açık 20-32, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Komrat parçalı bulutlu 20-31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Münih sağanak yağışlı 16-22, Podgorica açık 22-33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Taraglia açık 19-32, Balkaneş açık 18-33, Zenitsa çok bulutlu 16-26, Gazi Magusa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 24-29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu. Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah projesiyle Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makinalarıyla ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sahip oldukları afet yönetimi tecrübelerini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmayı insani sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çünkü sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Işıkhan, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İşkur yanında. Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr web adresinden erişilebileceğini kaydetti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı şiddetli saldırılarla işlediği soykırım sürecinde çevre ülkelere yönelik işgal ve yayılma faaliyetleriyle bölgede büyük bir yıkım ve istikrarsızlığa neden oldu. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarda 90'dan fazla kişinin boğulduğu belirtildi. İsrail'deki Arap azınlığın haklarını savunan Adalah Hukuk Merkezi, Amerika ile İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Amerika'nın daimi büyükelçilik yerleşkesi için kamulaştırılan Filistin arazisinin 99 yıllığına 1 dolara kiralanmasını, Filistin topraklarına el konulmasının meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Cuma günü 3 maç oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada grup maçlarının ardından son 32 tur heyecanı sürüyor. Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle. Saat 2'de Portekiz-Hırvatistan, saat 6'da İsviçre-Cezayir, saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmaları gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım işiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-20 derece, Belgrad parçalı bulutlu 21-29, Berlin çok bulutlu 15-23, Helsinki sağanak yağışlı 9-13, Kopenhag sağanak yağışlı 12-20, Londra parçalı bulutlu 14-27, Moskova parçalı bulutlu 22-28, Paris parçalı bulutlu 15-29, Priştina az bulutlu 17-25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Varşova sağanak yağışlı 20-26, Viyana parçalı bulutlu 19-28, Zürih sağanak yağışlı 16-24 derece. Amman açık 19-33, Aşgabat az bulutlu 17-30, Bağdat açık 33-44, Bakü az bulutlu 21-31, Kabil açık 20-32, Kerkük açık 28-42, Kuveyt açık 32-43, Medine açık 32-44, Mekke açık 32-44, Riyad açık 29-42, Şam açık 17-37, Tahran açık 23-36, Tiflis çok bulutlu 20-32, Tokyo az bulutlu 20-26 derece, Cezayir az bulutlu 20-31, Kahire açık 23-38, Melbourne az bulutlu 9-21, Montreal açık 23-34, New York açık 20-35, Sydney açık 15-23, Washington açık 24-36 derece. Çatalhöyük açık 20-32, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Komrat parçalı bulutlu 20-31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Münih sağanak yağışlı 16-22, Podgorica açık 22-33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Taraglia açık 19-32, Balkaneş açık 18-33, Zenitsa çok bulutlu 16-26, Gazi Magosa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 24-29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Değerli dinleyenlerimiz, tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızdan hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Birlikteliğimize korodan dinleyeceğimiz Salat-ı Ümmiye ve hemen ardından bağlı olarak Ahmet Efendi'nin bestelediği güftesi de Yunus Emre'ye ait Segah İlahi dinleyeceğiz. Dervişlik baştadır, taçta değildir. Kızdırmak oddadır, sacda değildir. Eğer bir müminin kalbini yıkarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir.

Nameden Gönüle programı Süleyman Arabulan'dan dinleyeceğimiz Mustafa Efendi'nin Hicaz makamı tevşih formunda bestelediği eseriyle devam ediyor. Eserin güftesi Abdüssamed Efendi'ye ait. Ten de canım, can da cananım Muhammed Mustafa. Milki dil tahtında sultanım Muhammed Mustafa.

Birlikteliğimiz değerli sanatçı Tanburi Ahmet Hatipoğlu bestesiyle devam ediyor. Mehmet Emin Ay'dan dinleyeceğimiz bu hüzzam ilahinin güftesi Osman'a ait. Ey Kabil'i derman olan, gel derdi bir dermanı gör. Ey aşık-ı canan olan, gel aşık-ı cananı gör.

Programımız Güftesi Yunus Emre'ye ait olan Hicaz makamında ilahi formunda eserle devam ediyor. Ahmet Şahin'den dinleyeceğiz. Mail oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı asla durmaya. Ol Medine havzasını görmeye, görmeden alma ya Rab canımı.

Nameden Gönüle programı devam ediyor. Osmanlı döneminde bizzat musiki ile ilgilenmiş, gerek bestekar, gerekse icracı olarak şöhret kazanmış birçok Osmanlı sultanı ve hanedan mensubuna rastlamaktayız. Türk sanat musikisine eser kazandıran padişahlardan biri olan Sultan 3. Murad'ın güftesini yazıp, Kürdi makamında bestelediği ilahi formunda eseri dinleyeceğiz Erkan Mutlu'dan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.

Nameden Gönüle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Son olarak Koro'dan dinleyeceğimiz güftesini Yunus Emre'nin yazdığı Segah makamı ve ilahi formundaki eserle sizlere veda ediyoruz. Aşkınla aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle, dua ve muhabbetle Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Samanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Samanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makinalarıyla ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sahip oldukları afet yönetimi tecrübelerini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmayı insani sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çünkü sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Işıkhan, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İşkur yanında. Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr web adresinden erişilebileceğini kaydetti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı şiddetli saldırılarla işlediği soykırım sürecinde çevre ülkeleri yönelik işgal ve yayılma faaliyetleriyle bölgede büyük bir yıkım ve istikrarsızlığa neden oldu. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarda 90'dan fazla kişinin boğulduğu belirtildi. İsrail'deki Arap azınlığın haklarını savunan Adalah Hukuk Merkezi, Amerika ile İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Amerika'nın daimi büyükelçilik yerleşkesi için kamulaştırılan Filistin arazisinin 99 yıllığına 1 dolara kiralanmasını, Filistin topraklarına el konulmasının meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Cuma günü 3 maç oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle. Saat 2'de Portekiz-Hırvatistan, saat 6'da İsviçre-Cezayir, saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmaları gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Saatlerimiz şu an 18.30'u gösteriyor. 19'a kadar sizlerle birlikte Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Yine bu programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında. Ben Hasan Basri, Umut Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelik'ten.
0: Evet, hemen türkülerimize geçelim diyorum ve Dumlu Pınar Türkü grubu olarak ilk türküyü ne söyleyelim Hacı Abdullah Doğan?
1: Güzel bir sema olsun hocam, bugün görürseniz önüme bir çığır geldi. Hatta tevhid olarak da bilinir her yerde. Pir Sultan'dan alınan güzel bir sema.
0: Erzincan'da, Sivas'ta söylenen değil
1: evet,
0: mi?
1: Aynen,
0: o zaman
1: değerli hocam.
0: Hep beraber şöyle bir tevhidi okuyalım.

0: Bundan daha güzel semah var mıdır bilmiyorum. Ben bu semahı çok seviyorum.
1: Sözleri çok manidar. Önüme bir çığır geldi diyor. Yani bir patika yol, bir patika yolla nereye ulaştığını ifade ediyor. Bir ucu var diyor şehir içinde. Yani şehre açılan yol. Abdallar dükkanını açmış. Ne istersen var içinde diyor. Yani burada alabilene eğer gönül dünyanızı açtınızsa alabilecek çok şey var demek istiyor. Evet. Pir Sultan değil mi?
2: Aslında Basri Hocam bu dünyayı bir pazara, bir pazara benzetiyor. İstediğin her şeyi bulabilirsin.
0: Ne istersen var içinde.
2: Evet. İstediğinde alabilirsin.
1: İstersen iyi şeyleri de alırsın değil mi?
2: Evet.
1: İstemezsen kötü şeyleri de tercih edebilirsin diyor. Bunlar bizi, bu kültür bizi güzel yola, ne bileyim, bir erkana, yola sevk eden güzel sözler.
2: Şimdi hocam tabii ki sanatçılar, sazlarımız bizi, geçmişimizi bugüne getiren, bugünümüzü de geçmişe taşıyabilecek köprüler, sütunlar olarak görüyoruz. Yani bunları sizler en güzel icracıları olarak gerçekten bir kültür hizmeti yürütüyorsunuz. Biz bunlar olmasaydı, yani bu tür şairlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, sazlarımız olmasaydı biz bunları unutup gidecektik belki de. Çocuklarımıza biz de bunları miras bırakacağız.
0: O kadar çok sanatçı var ki bu tevhidi çok çok farklı şekillerde okuyan, çok çok farklı tazları da okuyan, orijinalini bulup orijinali gibi okumak, orijinalinin ne kadar hoş, ne kadar güzel olduğunu anlayabilmek çok güzel bir duygu.
1: Hem müzikal olarak hem de yine de ne kadar farklı söyleseler de yine Allah'ın birliğini, değil mi?
2: Evet.
1: İfade ediyorlar. O yüzden eser kendi başına çok güzel.
2: Çok güzel. Hasan Basri Hocam, bu güzel samahtan sonra uygun görürseniz sizden de bugün güzel bir türkü dinleyelim. Yine bugün ayın ışığı.
1: Elinde balkaşı. Yine nereden geliyorsun?
0: Mahallenin yakışığı.
1: Evet, evet. Hacı Taşan rahmetli bunu söylerdi. Bu keskin türküsünü de ben seslendiririm.
2: Dinliyoruz hocam.

0: Evet, bu keskin türküsünden sonra şimdi Mustafa Naci'ye dönüyorum ve Mustafa Naci'den bir deyiş dinleyeceğiz. O da Erzincan'dan mı söyler, Sivas'tan mı söyler? Bugün tercihi hangi ilimizden acaba?
1: Erzincan'dan olsun.
0: Derdim çoktur, hangisine yanayım?
1: Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi.
0: Evet, Mustafa Naci Çelikkan söylüyor.

0: Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derdi nereden derman bulayım? Meğer dost elinde çaresi diyor. Hakikaten dostluk ne kadar önemli bir şey değil mi? Bazen başımızın sıkıştığında bir yaslanacak omuz ararız değil mi Hacı Abdullah? Ne dersiniz bu konuda?
1: Şimdi değerli hocam, tabii derdi olmak aslında bir akıl, aklın, bir mantığın, bir felsefenin sonucu. Yani ben bazı böyle arkadaşlar derdim var dedikleri zaman şükretmelisin diyorum. Akıllı insanın derdi olur.
0: Yani Veysel de öyle der ya, derdim bana dermanmış bilmedi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynı o anlamda bakıldığında tabii burada bir arayış var. Burada da en büyük yakınlığı dostundan, yakınındaki insanlardan çareyi buluyor. Bulmak istiyor. Gönül ona arzuluyor.
0: Ya da umuyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, o şekilde.
0: Ağzına sağlık.
1: Hacı hocam da evet, yüreğinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Evet, şimdi artık size dönüyorum. Sizden de şimdi şöyle bir güneydoğu mu olur, doğu mu, farklı bir yöreden ne seslendirirsiniz?
1: Şimdi değerli hocam, bizim memleket güneydoğuya, Akdeniz gözüküyor ama güneydoğu Anadolu'ya da yakın bir bölge. Bu anlamda iki Urfa türküsü arka arkaya okuyalım uygun görürseniz. Kar yağar bardan, bir de Urfalıyam dağlıyam.
0: Evet. Bunda biz de katılalım
2: nakaratın,
0: sana.
2: Nakaratın da biz de katılalım.
0: Evet. Beraber şöyle çok, coşkulu bir şekilde söyleyelim. Evet, Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor. Dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, bu güzel iki tane Urfa türküsünü Hacı Abdullah Doğan ard ardına seslendirdi. Biz de adeta bir sıra gecesi edasıyla seslendirdik. Keyifli de oldu değil mi?
1: Evet, desteğiniz için çok teşekkürler hocam.
0: Teşekkür ediyoruz. Yine bir Türkü Pınarı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz gene sizleri Perşembe günü saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde radyolarınızın başında bekliyor olacağız.
2: Türkülerle beraber olunca vakit ne çabuk geçiyor.
0: Türküler bizi anlatıyor çünkü, değil mi? Yaşamımızı anlatıyor. Böyle akışkan bir şekliyle biz de onlara kendimizi bıraktığımızda zaman geçip gidiyor.
1: Şimdi Mustafa Naci Hocam çok güzel bir konuya değindi. Geldiğimiz halimizle giderkenki halimiz çok farklı. Çok mutlu olarak dönüyoruz. Burada size gelirken belki biraz kaygılı, telaşlı geliyoruz. Yüz ifadelerimiz belki biraz farklı oluyor ama giderken gerçekten biz çok mutlu olarak gidiyoruz. Siz yoruluyorsunuz belki ama biz mutlu olarak ayrılıyoruz değerli hocam.
0: Yok, türküler bizi yormuyor. Bilakis bize huzur veriyor diyebiliriz. Evet, ben Hasan Basri Dumlupınar.
2: Ben Mustafa Naci Çelik.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
0: Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Bir Kayseri türküsüyle veda ediyoruz.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım işinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-20 derece, Belgrad parçalı bulutlu 21-29, Berlin çok bulutlu 15-23, Helsinki sağanak yağışlı 9-13, Kopenhag sağanak yağışlı 12-20, Londra parçalı bulutlu 14-27, Moskova parçalı bulutlu 22-28, Paris parçalı bulutlu 15-29, Priştina az bulutlu 17-25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Varşova sağanak yağışlı 20-26, Viyana parçalı bulutlu 19-28, Zürih sağanak yağışlı 16-24 derece. Amman açık 19-33, Aşgabat az bulutlu 17-30, Bağdat açık 33-44, Bakü az bulutlu 21-31, Kabil açık 20-32, Kerkük açık 28-42, Kuveyt açık 32-43, Medine açık 32-44, Mekke açık 32-44, Riyad açık 29-42, Şam açık 17-37, Tahran açık 23-36, Tiflis çok bulutlu 20-32, Tokyo az bulutlu 20-26 derece, Cezayir az bulutlu 20-31, Kahire açık 23-38, Melbourne az bulutlu 9-21, Montreal açık 23-34, New York açık 20-35, Sydney açık 15-23, Washington açık 24-36 derece. Çadırlunga açık 20-32, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Komrat parçalı bulutlu 20-31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Münih sağanak yağışlı 16-22, Podgorica açık 22-33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Taraglia açık 19-32, Balkaneşu açık 18-33, Zenitsa çok bulutlu 16-26, Gazi Magusa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 24-29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makinalarıyla ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sahip oldukları afet yönetimi tecrübelerini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmayı insani sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çünkü sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İşkur yanında. Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr web adresinden erişilebileceğini kaydetti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı şiddetli saldırılarla işlediği soykırım sürecinde çevre ülkelere yönelik işgal ve yayılma faaliyetleriyle bölgede büyük bir yıkım ve istikrarsızlığa neden oldu. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarda 90'dan fazla kişinin boğulduğu belirtildi. İsrail'deki Arap azınlığın haklarını savunan Adalah Hukuk Merkezi, Amerika ile İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Amerika'nın daimi büyükelçilik yerleşkesi için kamulaştırılan Filistin arazisinin 99 yıllığına 1 dolara kiralanmasını, Filistin topraklarına el konulmasının meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Cuma günü 3 maç oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle. Saat 2'de Portekiz-Hırvatistan, saat 6'da İsviçre-Cezayir, saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmaları gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelini parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

gönüllerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Ekrem Çelebi'den alınan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Fatma Parlakol'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Gülşen Kutlu Kırıkkale'den dinlemiş. Derdimin ortağı sinem bülbülü, andırırsın Leyla'yla sümbülü. Yadlara demezdim bu gizli sırrımı, derdimi sizlere diyeyim daha.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Erol Köker'den dinleyeceğiniz Muğla Bodrum'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Rüştü Gürden repertuara kazandırmış. Çökertmeden çıktım başım selamet, Gitez yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Burası aspat değil Halil'im, Bitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Aydın'dan bir zeybek havası var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Kemal Kazdağlı'dan derlemiş. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı yâri yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar, yoldan geldim yorgun. Orta boylu bir güzel ara.

Türkülerin Dilinden programımız Emre Oral Burç'tan dinleyeceğimiz Balıkesir Edremit'ten bir zeybek havasıyla devam ediyor. Bu türküyü Şükran Kip derlemiş. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmastır fesi.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Adile Kurt Karatepe'den Adana Kozan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Halil Atılgan, Aşık İmami'den repertuara kazandırmış. Duydunuz mu Gediklili şu İzmir'den gelen teli? Al kanlar içinde kal, al kanlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali.

Sevgili dinleyenler, bugün türkülerin dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Hale Gür. Programımızı Metin Akın'dan alınan Afyon Emirdağ'ından bir türküyle notalayacağız. Bu türküyü Ali Demirhan repertuara kazandırmış. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel testini bizden doldur. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Temmuz Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 33, Bursa 32, Çanakkale 35, Edirne 33, İstanbul 32, Kırklareli 32, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 30 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 37, Denizli 37, Kütahya 31, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 33 derece, Antalya 30, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 35, Kahramanmaraş 34, Mersin 32 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 36, Çankırı 36, Eskişehir 33, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 34, Kırşehir 34, Konya 35, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 32 ve Yozgat 31 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 30, Düzce 34, Karabük 34, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 37 derece, Artvin 33, Bayburt 32, Çorum 34, Giresun 29, Gümüşhane 34, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 35 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 31 derece, Ardahan 28, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 36, Erzurum 30, Hakkari 33, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 38, Muş 33, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 37, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün